nice güzellikler kesildi gece yarısı. O gece al haberini aldım yoldaş. Çemişgeze Karagedi köyünde vurulmuşam lo, vurulmuşam. Öylesine vurulmuşam ki yüreğimin ta ortasında. Acını hissettim. Beynimden süzülerek yüreğime dolan yoldaş acısını. Gözlerimde akan kan yaşı gibi. Uykuma ay düştü. Kaç kez gördüm ölümü. Kaç kez selam gönderdim dostlarıma, partizanlara ve dünya proletaryasına. Ben sevdalanmışam bu. Sevmişim ölümü. Her şeyimle. Her şeyimle gülerek ölüme merhaba demişim. Oh, merhaba. Gözüm, bilincim, ruhum ve bir de ellerin çekmiş dediği. Aydınlansın bu dünya, parçalansın bu karanlık, bitsin bu zulüm diye. Kalmasın ayrılıklar, sevgiler, aşklar ve bir de kavgamızdaki yoldaş sıcaklığı. Öylesine vurulmuşum ki dolunayın ortasında termal kameralı tanklarla biçildi bedeni. Birleşti bedenim güne vuran şafakla. Şafakla gömüldüm ve şimdi halkımın yüreğindeyim. Bir of çekmişim lo, seni alnından öpmek için. Sizlere sözümüzdür. Biz yedi verenler değil, nice oğullar ve nice kızlarımızla geleceğiz aranıza ve hep birlikte zafer halaylarına tutuşacağız. Zafer halaylarına, lo, zafer halaylarına.

0: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Top gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
2: Lişahin eğitimsen ya Amede Serledanin Pazdemin Peşbirka Çirokan ya Abdullah Duran Despekir. Serledan ve hatta Siu Yeke Berfembara 2026'an bidomin. Encama Peşbirke dedi bistü didiye adari 2027'an de eşkere bibe. Jibo hamu şertin peşbirke, vındıkarın serili malpera diyarbakireğitimsen.org'e bidin. Şahin Eğitimsen ya Amedi.
3: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
6: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
8: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Reklamlar.
1: Değerli edebiyat severler, Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri tarafından bu yıl 15.si düzenlenen Abdullah Duran Öykü Yarışması başlıyor. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecektir. Katılım şartlarını diyarbakireğitimsen.org web sitesinden öğrenebilirsiniz. Yarışma sonucunda birinciye 25 bin Türk lirası, ikinciye 20 bin Türk lirası, üçüncüye ise 15 bin Türk lirası ödül verilecektir. Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Top gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Ne ajiye me berê xo bidin Kocaeli Kandıra'yı. Lo Kocaeli Kandıra'yı li bankaya ziraatı disar tiştek atıya kirin ku reyeka nedreydaya. Lo Kocaeli li Kandıra'yı li ser hesabı kesan beyvan krediyatına kişandın u pişti ku krediyatıya kişandın kesi fark ne kiriye li pişti ku taksit natne danin u jivan kesan ra agahi çüye pişti vi gili kirine u rasti derketiye holi. Karastı çiye emberi kabidini. Lugor rojnameya çağdaş ya koca eliye, Lekandıra'yı beyi hın kesan liser navyevan kredi tekşandın, o ev kredi taksiden van nayen danin, Esra, piştiko taksid nayen danin, edi ajwan kesara agahi diçe o da bejim uçma taksi de xanadın avjitin de bejim haya meje tune ki kredi kşan diye men ekşan diye peştra diçin o gazi diken lepersin te vekirin pişti lepersine te tespit kirin ko müdire bankaya şubeya ziraate ya kandrae o xebatkar ek vedere bdu esna fanra usa komek çekirne şebekeye geçekirne lesarna vehin kesan kredi adikşinin o diken ko diken fona. Kijan fon ev fonen ko edi rojeva medaye u bi milyaran TL bi milyonan dolar kote da herkin çun hinji li servi şkod veyem serviye jir rojeke cuda ba akıbın revşeke o halı kandıraya ye.
1: Yani ne kome çetene brasti ji ev çiye min ez ji matmayim am yani müdüre banka ji usa bıke Em de bejin işte lisar telefonu hen kes mirova da xapinin filan beyvan müdüre bankayı evi karid ke diye az nizanım şaşmam çe bejim.
0: Yani de bey masiş seri bindi de.
1: Eri aynı olsa.
0: Bele godare neca hatta na çar kez de bün çav dane hevi de kim ev mesele der ke ve roje vej berko pır geringe edi herkes de tırsak o hesabı ko bide ciye ki.

0: Reklamlar.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Lişahin eğitimsen ya Amede Serledanin Pazdemin Peşbirka Çirokan ya Abdullah Duran Despeker. Serledan ve hatta Siu Yeke Berfembara 2026'an bidomin. Encama Peşbirke dedi bistü didiye adari 2027'an de eşkere bibe. Jibo hamu şertin Peşbirke, Vındıkar'ın Serile Malpera, Diyarbakır eğitimsen.org'e bidin. Şahin eğitimsen ya Amede.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wave.

Radio Wang. Radio Wang.

0: Şahane Eğitim Seniye Amerî'de müracaat-ı pancesin müsabakaya sandıkana Abdullah Durani dest beker. Seroproda işe do heta hirsujoye menga kanune devam bikere. Halate seba yevuna vistu panc, seba diyina vist, seba hireyine pances lirayo. Şertane müsabakaş maşene keyapela, Diyarbakir egitim sen nokta, orgide buane. Şaha egitim seniya amedi.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Wave.

0: Radio Wenk. Radio Wenk.
1: Wazen am de wazen.

0: Reklamlar.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
6: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisi'nde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecek...
7: Reklamları dinlediniz. Radyo Venk.

Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Sağ olacak dönen, sağ olacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını

özgürlük için, özgürlük aşkına. Savulacak dönem, savulacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Savulacak dönem, savulacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Akşam olur mektuplar, hasretlik söyler. Zagreb radyosunda Lili Marlen türküsü. Akşam

söylemeden ölmek bize yakışmaz. Dostlar karanfilim, dostlar karanfilim, Mars söylemeden ölmek bize yakışmaz.

0: Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Bank Radyo'da sizlerle.
1: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532-489-7424 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her Perşembe saat 17'de Bang Radyo'da.

0: Reklamlar. Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
2: Değerli edebiyat severler, Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri tarafından bu yıl 15.si düzenlenen Abdullah Duran Öykü Yarışması başlıyor. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecektir. Katılım şartlarını diyarbakıreğitimsen.org web sitesinden öğrenebilirsiniz. Yarışma sonucunda birinciye 25 bin Türk lirası, ikinciye 20 bin Türk lirası, üçüncüye ise 15 bin Türk lirası ödül verilecektir. Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri.
0: Reklamları dinlediniz.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Diyarbakır'da bugün şiddetli sağanak yağışın beklendiği açıklandı. Yurttaşlara su baskını, sel ve şiddetli rüzgara karşı dikkatli olması uyarısında bulunuldu. DBP ve DEM Parti barışın sözünü halka kuruyoruz şiarıyla Elazığ Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün halk buluşması düzenledi. Buluşma, barış, demokrasi ve farklı yer ve tarihlerde yaşamını yitirenlerin anısına yapılan saygı duruşu ile başladı. Halk buluşmasında konuşan DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, barışın toplumsallaşması için ortak mücadele çağrısı yaparak güven güvensizlik meselesinden çıkaralım meseleyi, devleti barışa zorlayalım dedi. Barış ve demokratik toplum sürecinde atılacak adımlara dair takvimin netleşmediğini belirten DEM Parti MYK üyesi Saruhan Uluç, bugün yapılması gereken şey bu kurulların hızlı bir şekilde çalışmasını sağlamak ve Sayın Öcalan'ın bu konudaki katkılarını sunmasına imkan verecek ortamın yaratılmasıdır dedi. APD düzenlenen 20. Kürt Konferansı'nın resepsiyonunda Abdullah Öcalan'ın derhal serbest bırakılması, Avrupa Birliği'nin barış ve demokratik toplum sürecine destek vermesi çağrısı yapıldı. Etibakır'ın Mardin Mazı Dağı'nda yarattığı ekolojik tahribatı meclis gündemine taşıyan DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 1990'ların köy yakmaları bugün maden tesislerinin köy boşaltmalarına dönüşmüştür diyerek denetim raporlarının açıklanmasını istedi. 88 yıl önce inşa edilen binada hizmet vermeye devam eden Mazıdağ Belediyesi, binanın acil tahliye edilmesi yönünde hazırlanan raporlara rağmen yeni yer tahsis edilmediği için tahliye edilemiyor.

AKP kulislerine göre fon vurgunu ile ilgili Devlet Denetleme Kurulu'nun hazırladığı rapora göre AKP yönetiminde, kabinede, bürokraside değişiklikler olacak. AYM 26 siyasi partiyi kapsayan 30 mali denetim incelemesini tamamladı. Eksik belgeler, hesap tutarsızlıkları ve kayıt dışı gelir gider işlemleri nedeniyle bazı dosyalar için suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Vahap Seçer'in tutuklanmasının ardından TBB bugün yeni başkan vekilini seçiyor. AKP-MHP adayı Tahir Büyükakın ile CHP'nin de destekleme kararı aldığı yeni parti adayı Ayşe Ünlüce'nin yarışacağı oylama saat 14.30'da Ankara'da yapılacak. Dün İstanbul'da şiddetli yağmur ve fırtına ulaşımda aksamaya neden oldu. Arnavutköy Bolluca mahallesinde bulunan Ali Bey Deresi yağmur nedeniyle taştı. Derenin taşmasıyla suyla kaplanan yolda bir araç mahsur kalırken birçok yol ve metro istasyonunu su bastı. Hacı Osman metrosu ve Başakşehir Olimpiyat metro istasyonu sağanak yağıştan dolayı kullanılamaz hale geldi. Metroya binmek isteyen yolcular zor anlar yaşadı. İstanbul Valiliği kentte yaşanan kuvvetli sağanak nedeniyle sanal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Kuvvetli yağışın ulaşım olmak üzere pek çok alanı etkilediği vurgulanan açıklamada eğitime ve öğretime bugün ara verileceği belirtilirken motosikletlerin ise ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkışının yasaklandığı kaydedildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan 43, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan 3 uçağın alternatif havalimanlarına yönlendirildiğini bildirdi. İstanbul Fatih'te 14 yaşındaki bir çocuk, yağmurdan kaynaklı su birikintisine basması sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. DEM Parti, İstanbul'da yaşanan sel ve su baskınlarına karşı tüm yetkili kurumların en üst düzey alarm durumuna geçmeleri ve seferber olunması çağrısı yaptı. Halk TV'ye kayyım atanmasına karşı dayanışma ziyaretleri sürerken, İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Rukiye Leyla Süren, polis aramasının gazetecilerin çalışma alanına müdahale olduğunu belirterek açık bir anayasa ihlalidir dedi. Dilbilimci Bahoz Baran, Kürtçe konuşan Kürtlerin giderek azaldığına işaret ederek, ana dilin yaşatılması noktasında hem devlete hem de Kürtlere sorumluluklar düştüğünü söyledi. Baran, tanınma sadece Kürtleri tanıyorum demek değildir. Kanunlarda benim haklarıma yer vereceksin. Ana dilim için eşit koşullar yaratmalısın dedi. Şüpheli şekilde yaşamını yitiren Hifa Ekra Şengüler'e yönelik çocuk cinsel istismarı davasının duruşması, Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında fail Ayhan Şengüler hakkında beraat kararı verildi. Beraat kararına tepki gösteren kadın örgütleri ve siyasi partiler, onların adalet mücadelesi bizlere emanet mesajını verdi. Çocuklara dair uygulanan politikalar ve ceza yasalarının sorununun temeline çözüm olamayacağını vurgulayan psikolog Hatice Göz, çocukları doğrudan tutuklamak, ağır cezalar ile cezalandırmak, çocuklardan vazgeçmek anlamına geliyor dedi. Bakanlıkların okullara güvenlikçi politikalarla yaklaştığını söyleyen Eğitimsen İstanbul Birnoğlu Şube Başkanı Barış Ulu Ocak, güvenlikçi yaklaşımın çözüm olmadığını belirterek yapılması gereken şey okulların demokratik yönünü geliştirmek dedi. Diyarbakır Kayapınar Belediyesi'ne bağlı Yekta Sanat Atölyesi'nde müzik eğitimi almak ve özel yetenek sınavlarına hazırlanmak isteyen adaylar için yeni dönem kurs kayıtları başladı. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastalara bazı branşlarda 9 ay sonrasına randevu verilirken SES Batman Şube Eş Başkanı Cihan Tüzün durum vahim dedi. Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği Zümrüt Apartmanı davasında bilirkişi raporu 1 yıl 10 aydır dosyaya sunulmadı. Yakınlarını kaybeden aileler daha kaç yıl bekleyeceğiz diyerek Adalet Bakanı Gürlüğe çağrı yaptı. Antep'te yer makinesinden elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Suriyeli Mustafa El Abbas, İSİG Meclisi verilerine göre bu yıl çalışırken ölen 68. çocuk oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile karşılaşan Fenerbahçe 6-0 yenildi. ABD'li yargıç Donald Trump yönetimi tarafından başkent Washington DC'de bir golf sahasında yapılan ağaç kesim işlemlerinin durdurulmasına karar verirken, tarihi alanla ilgili bundan sonraki planın kendisine vakitlice bildirilmesini istedi. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin başlatılan soruşturmayla Temsilciler Meclisi üyesi İlham Omar'ın vatandaşlığını iptal etmek ve sınır dışı etmek için gerekli zemini oluşturmayı hedeflediği iddia edildi. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın liman altyapısına yönelik İHA saldırılarını sürdürdüğünü, İzmail Limanı'nın altyapısı ile Odessa Limanı'na askeri yük taşıdığı öne sürülen iki kuru yük gemisinin vurulduğunu açıkladı. Fransa

Vizesi başvurularında yeni dönem başladı. Başvuru sahipleri, önceki Schengen vizesi geçmişlerine göre iki ayrı bekleme listesine ayrılacak. Randevu tahsis edilenlerin 3 gün içinde hizmet bedelini ödemesi gerekecek. Bazı bölgelerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 24 derece, Elazığ 19 derece, Mardin 25 derece, Van 17 derece, Urfa 25 derece, Muş 18 derece, Şırnak 22 derece, Batman 24 derece, Hakkari 17 derece, Bitlis 18 derece, Siirt 24 derece, Adıyaman 20 derece. Döviz kurları: Dolar 49.39, Euro 55.32, Gram altın 6592 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her perşembe saat 17'de Beng Radyo'da.
1: Ez parizer Müslüm Dalar. Di bernameya civak hukuk ede ez edisa buharabim. Ji bir erdnigariye ki qedîm ber cihana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukûkê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya cihanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cihanê bikin a ku di hukûkê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekî ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5-an de buwere bin.
2: Reklamlar.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
6: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
8: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisi'nde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Bank Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Bank.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Diyarbakır'da bugün şiddetli sağanak yağışın beklendiği açıklandı. Yurttaşlara su baskını, sel ve şiddetli rüzgara karşı dikkatli olması uyarısında bulunuldu. DBP ve DEM Parti barışın sözünü halka kuruyoruz şiarıyla Elazığ Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün halk buluşması düzenledi. Buluşma, barış, demokrasi ve farklı yer ve tarihlerde yaşamını yitirenlerin anısına yapılan saygı duruşu ile başladı. Halk buluşmasında konuşan DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, barışın toplumsallaşması için ortak mücadele çağrısı yaparak güven güvensizlik meselesinden çıkaralım meseleyi, devleti barışa zorlayalım dedi. Barış ve demokratik toplum sürecinde atılacak adımlara dair takvimin netleşmediğini belirten DEM Parti MYK üyesi Saruhan Uluç, bugün yapılması gereken şey bu kurulların hızlı bir şekilde çalışmasını sağlamak ve Sayın Öcalan'ın bu konudaki katkılarını sunmasına imkan verecek ortamın yaratılmasıdır dedi. APD düzenlenen 20. Kürt Konferansı'nın resepsiyonunda Abdullah Öcalan'ın derhal serbest bırakılması, Avrupa Birliği'nin barış ve demokratik toplum sürecine destek vermesi çağrısı yapıldı. Etibakır'ın Mardin Mazı Dağı'nda yarattığı ekolojik tahribatı meclis gündemine taşıyan DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 1990'ların köy yakmaları bugün maden tesislerinin köy boşaltmalarına dönüşmüştür diyerek denetim raporlarının açıklanmasını istedi. 88 yıl önce inşa edilen binada hizmet vermeye devam eden Mazıdağ Belediyesi, binanın acil tahliye edilmesi yönünde hazırlanan raporlara rağmen yeni yer tahsis edilmediği için tahliye edilemiyor. Kaymakamlık uygun bina olmadığını iddiasında bulunurken, Milli Emlak ise bu aşamada yapılacak herhangi bir işlem olmadığı cevabını verdi. Partisinin cezaevlerinde İdari Gözlem Kurulu'nun verdiği keyfi kararların yol açtığı ihlallerin araştırılması isimli grup önergesine dair konuşan DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, kurullar eliyle, ayrımcılıkla, keyfiyetle, siyasi değerlendirmeyle her bir kararla aslında bir provokasyona imza atılarak mahpusların tahliyeleri engellenmiş oluyor dedi.

Dün İstanbul'da şiddetli yağmur ve fırtına ulaşımda aksamaya neden oldu. Arnavutköy Bolluca mahallesinde bulunan Ali Bey Deresi yağmur nedeniyle taştı. Derenin taşmasıyla suyla kaplanan yolda bir araç mahsur kalırken birçok yol ve metro istasyonunu su bastı. Hacı Osman Metrosu ve Başakşehir Olimpiyat Metro İstasyonu sağanak yağıştan dolayı kullanılamaz hale geldi. Metroya binmek isteyen yolcular zor anlar yaşadı. İstanbul Valiliği kente yaşanan kuvvetli sağanak nedeniyle sanal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Kuvvetli yağışın ulaşım olmak üzere pek çok alanı etkilediği vurgulanan açıklamada eğitime ve öğretime bugün ara verileceği belirtilirken motosikletlerin ise ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkışının yasaklandığı kaydedildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan 43, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan 3 uçağın alternatif havalimanlarına yönlendirildiğini bildirdi. İstanbul Fatih'te 14 yaşındaki bir çocuk, yağmurdan kaynaklı su birikintisine basması sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. DEM Parti, İstanbul'da yaşanan sel ve su baskınlarına karşı tüm yetkili kurumların en üst düzey alarm durumuna geçmeleri ve seferber olunması çağrısı yaptı. Halk TV'ye kayyım atanmasına karşı dayanışma ziyaretleri sürerken, İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Rukiye Leyla Süren, polis aramasının gazetecilerin çalışma alanına müdahale olduğunu belirterek açık bir anayasa ihlalidir dedi. Dilbilimci Bahoz Baran, Kürtçe konuşan Kürtlerin giderek azaldığına işaret ederek, ana dilin yaşatılması noktasında hem devlete hem de Kürtlere sorumluluklar düştüğünü söyledi. Baran, tanınma sadece Kürtleri tanıyorum demek değildir. Kanunlarda benim haklarıma yer vereceksin. Ana dilim için eşit koşullar yaratmalısın dedi. Şüpheli şekilde yaşamını yitiren Hifa Ekra Şengüler'e yönelik çocuk cinsel istismarı davasının duruşması, Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında fail Ayhan Şengüler hakkında beraat kararı verildi. Beraat kararına tepki gösteren kadın örgütleri ve siyasi partiler, onların adalet mücadelesi bizlere emanet mesajını verdi. Çocuklara dair uygulanan politikalar ve ceza yasalarının sorununun temeline çözüm olamayacağını vurgulayan psikolog Hatice Göz, çocukları doğrudan tutuklamak, ağır cezalar ile cezalandırmak, çocuklardan vazgeçmek anlamına geliyor dedi. Bakanlıkların okullara güvenlikçi politikalarla yaklaştığını söyleyen Eğitimsen İstanbul Birnoğlu Şube Başkanı Barış Ulu Ocak, güvenlikçi yaklaşımın çözüm olmadığını belirterek yapılması gereken şey okulların demokratik yönünü geliştirmek dedi. Diyarbakır Kayapınar Belediyesi'ne bağlı Yekta Sanat Atölyesi'nde müzik eğitimi almak ve özel yetenek sınavlarına hazırlanmak isteyen adaylar için yeni dönem kurs kayıtları başladı. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastalara bazı branşlarda 9 ay sonrasına randevu verilirken SES Batman Şube Eş Başkanı Cihan Tüzün durum vahim dedi. Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği Zümrüt Apartmanı davasında bilirkişi raporu 1 yıl 10 aydır dosyaya sunulmadı. Yakınlarını kaybeden aileler daha kaç yıl bekleyeceğiz diyerek Adalet Bakanı Gürle'ye çağrı yaptı. Antep'te yer makinesinden elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Suriyeli Mustafa El Abbas, İSİG Meclisi verilerine göre bu yıl çalışırken ölen 68. çocuk oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile karşılaşan Fenerbahçe 6-0 yenildi. ABD'li yargıç Donald Trump yönetimi tarafından başkent Washington DC'de bir golf sahasında yapılan ağaç kesim işlemlerinin durdurulmasına karar verirken, tarihi alanla ilgili bundan sonraki planın kendisine vakitlice bildirilmesini istedi. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin başlatılan soruşturmayla Temsilciler Meclisi üyesi İlham Omar'ın vatandaşlığını iptal etmek ve sınır dışı etmek için gerekli zemini oluşturmayı hedeflediği iddia edildi. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın liman altyapısına yönelik İHA saldırılarını sürdürdüğünü, İzmail Limanı'nın altyapısı ile Odessa Limanı'na askeri yük taşıdığı öne sürülen iki kuru yük gemisinin vurulduğunu açıkladı. Fransa vizesi başvurularında yeni dönem başladı. Başvuru sahipleri, önceki Schengen vizesi geçmişlerine göre iki ayrı bekleme listesine ayrılacak. Randevu tahsis edilenlerin 3 gün içinde hizmet bedelini ödemesi gerekecek. Bazı bölgelerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Diyarbakır 24 derece, Elazığ 19 derece, Mardin 25 derece, Van 17 derece, Urfa 25 derece, Muş 18 derece, Şırnak 22 derece, Batman 24 derece, Hakkari 17 derece, Bitlis 18 derece, Siirt 24 derece, Adıyaman 20 derece.

Döviz kurları: dolar 49.39, euro 55.32, gram altın 6.592 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamrabat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamrabat Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamrabat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
0: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr.

0: Şahane Eğitim Seniye Amerî'de Müraca Tepancesi'nin müsabakaya sandıkana Abdullah Durani dest beker. Sero proda işe do heta hirüsü joye menga kanune devam bikere. Halate seba yevuna vistu pand, seba diyina vist, seba hireyine pancas lirayo. Şertane müsabakaşma şene keyapela, Diyarbakir egitim sen nokta, orgide buane. Şaha egitim seniya amedi.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Ez parizer Müslüm Dalar. De bernameya civak hukuki de ez edisa buarebim. Jibir erdnigariyeki kedim berb cihana iro. Emeb hevre kala mirov civak u hukuki bikin. Jitekoşina hebuna zaman u nasname hatta legerina hemualati buna ve kef. Jikede hatta huzayi. Jibir civaki hatta meselen yen iro yen duguherin. Eme kala gelek tiştan bikin. Eme carnan kalan beramberiya cihane de ya bir yareki dadgehe, carnan ji kala aliye cihane bükün akud hukuki de helnayi. Jiberkü carnan çiroka haqeki çiroka civakekiye. Jiboku em hevre kalavan çirokan bükün, eme her hafte roja düşeme saat bencan de buarabin.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
4: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
5: Lişahin eğitimsen ya Amede Serledanin Pazdemin Peşbirka Çirokan ya Abdullah Duran Despeker. Serledan ve hatta Siu Yeke Berfembara 2026 bidomin. Encama Peşbirke dedi bistü didiye adari 2027 de eşkere bibe. Jibo hamu şertin peşbirke, vındıkarın serili malpera diyarbakıreğitimsen.org'e bidin. Şahin eğitimsen ya Amede.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng.

Merkezi Xeberan ra merhaba goştari azizi. Ma bi Xeberan neviyan bernişmadi. Ahmet Devro varan okurt yeni pavutuş. Şariri semede kevtişe avayı banan, lazer uvayı hizdari hiş yaryame kerdiş. DBP Udem Parti Bişyari Maksiya işte şaridir avankeni viziri taha fevzi çakmakya Erzurumide kumbiya işe cemaati organize kerd. Kumbiya iş brez grevtişe semede açtiye demokrasi ukeseke cay utarihani ciyayande dine akubedenayı despe kerd. Kumbiya işe cemaati de hemsere kabiruya DBP'yi çiğdem kılıçkını uçar kısa kerd semede komelbiya işe açtiye vengda işe tekuşini hempari kerd uva ma meselaya meselaya baveri ube baveri ra vece ma devlete aştire mecbur bir kere. Neveşhane-i Perverde Ucigera Şehidehide Tayyip Renşan'da Neveşmir adı Mahsemede Neveşan randevu yanı dayış. Hemsereki şube elehi sesi Cihan Tüzüniva Revşe Zavgırana. Kaza kıslaya dirsimi de saati şanide bir sebebi varan o gran heyelan ame meydan urayrı deva grubeye Hasan Gazi resayişri padya. Bıxabati ekiban devera resayişri abi. Devani Mola Şakir Uyitleri kazaya kanireşi çövdeki de avani tarihi tespit bi amet estik kardış u kevti bine pavutişi. Çevlikte Hakik Komresim yani Bajari bi zameke vizira despeker Nasar Remiyan'da dayan yerine zamdı. Nisbeti zame Hakik Komresi Nasar'a bi sera heşte yupanç. Ronuşluğu çevligi Nebiya Şira Bezar bi Urak Somajna ike Hakir ayrı daimi zede ben o. Rıhade çarçıya xebatanı tekuşini hemveritir yakide ekibi narkotiki hemverir otokani kuçayan kevti faaliyet. Operasyoneke saati şefak idame kerdiş, xeydik şiktari desbent bi. Kaza Halil Yarıhayde otomobile u motorsiklete gnayye binaru, Dünyamin Aslanoke kazade bigrani birindar bibi, Neveşhaneye koberdiya dünyaya xobedennaye. Kaza sevregeri hayde idabıke taykesi be belgeyeni saklayan tövre ihaleyine kıl kerdişi bi ame musayişke muamele idareye keseke operasyonda ame desben kerdiş devam kene. Derhaka hadisede ciper sayışöke heti serdozgeriya komara sevregira ame despe kerdiş devam keno. Semsur'da Semedoke Vaya Kiray Maaşı Asgari Razede İra Kiray Kerine Eşkene Gorey Bütçeyi Hukeyan Ucay Kari Peyda Bükeri Vayri Melkizi Peyda Kerdişi Kiray Kereke Babaya Vaştışı Kira Bıdera Zahmeti Ancini Bajarda Hem Kirayker Hemze Emlakeri Vazenike Vaya Kiray Beri Vıstış Ubrez

Pumara birindaran biye, sevhetoy 5000 çarşıyı çavraz. Bekerdi şadır ve istirahatan nikazi, 1500 yev kesi dünyaya xubedenayı, 5000 hirse vistu yere kesizi birindar biye. Goçlar azizi, mame peyni xeberani xo bu manevi şide.

0: Radio Wêng. Radio Wêng. Reklamlar.
1: Değerli edebiyat severler, Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri tarafından bu yıl 15.si düzenlenen Abdullah Duran Öykü Yarışması başlıyor. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecektir. Katılım şartlarını diyarbakireğitimsen.org web sitesinden öğrenebilirsiniz. Yarışma sonucunda birinciye 25 bin Türk Lirası, ikinciye 20 bin Türk Lirası, üçüncüye ise 15 bin Türk Lirası ödül verilecektir. Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Dadgeh ceza ya Süleymaniye biryara xu ya di derbarê doza lalezerê de da û cezayê hebsê li Lahur Şex Cengî û hevalên wê birî. Her wiha biryara berdana du kesan hat dayîn. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.
1: Reklamlar. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
5: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
6: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisi'nde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

ışık tırsansın. Hele bir kapansın kapılar. Sular durulsun. Bıçak atacağım dağın ikiden. Kısa devre yapsın kalbim.

olsun. Dağılsın dişlerimde gülüşler. Kayıp bittiklerim bir dönsün. Sen beni o zaman gör. Yalnızlık ne demek? Kül olsun uykular. Kuşlar silinsin gözlerimden. Sen beni o zaman gör. Saçlarımda kırılsın kar. Baştan çizilsin uçurumlar. Kırılsın canlar. Sen beni

0: %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent. En iyi villa.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. TAP Gıda Güvencesi, Mirit Gıda Kalitesi ile 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: Şahane eğitim seniye Ameride Müracaat Epancesin Musabakaya Sandıkana Abdullah Durani Despeker Seropro'da işe do Heta Hirsujoy Menga Kanune devam bir kere Halate Seba Yevuna Vistupan Seba Dina Viz Seba Hireyine Pancas Lirayo Şertane Musabakaşma Şenev Keyapela Diyarbakır Egitim Sen Nokta Orgide Buane Şaha Egitim Senia Amedi
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bu bir yeniden iletimdir.
6: Programı Zuanu Cüye Despekenu.

Demişime bixir, goşterman hecayi, ez Deniz Gunduz, yevna programı zuanı cüyedi Marina Piyarime, yev vaxt mabend day binni programı xo, herhalde yev aşmi çevres roj derbaz bi, reyna binni programı maşma şima reyderi, huzur şima deri, jikal şima deri, programma hatta müdüriyeti pavutuşu haber verdişi zuanın şarederiye, Şaristan'ı pili Diyarbakır'ı en o peşkeş gerdeni her programda znevana ki hani şimane müdüriyetime bir şey aslında o müdüriyetime hinazzaf zuan yani zi müdüriyeti zuan o kora en o askerdeni zazaki o kurmancı ser o xebit yani ezci yo xebatkarini müdüriyete ma dersan zazaki dani zobine açar ne işi zazaki ankeni yani derhek zazaki u kurmancı u zuanani binan ma va eki şaristan dini kesikerden ezi ma va jen süryanki u ermenki zuanı binan ji ne xebati eni kerdeni hati müdüriyet mara euro programı madde matenayı normal matimi yo miman bi ma yo meyman guretini meyman reydi kisikerden ama euro meymanıma çino ez teynara euro muvaş xeyr vaxt ez plankena yani programma normal meyman ben ama gegeci yo babet sera teyna ez peşkeşi ikena euro rapeji mado gege programman unasyan vraziri Euraz vazena der haqi zirekiya vraştiye de. Zirekiya vraştiye de yo program vrazine na babeti sero kesi bir kerim. Zirekiya vraştiye belki şimar ham beru zafi şima ne eşna vatu korana çevkiye zazaki de çine ma vraşta. Zirekiye ena mana zeka. Yani zirek zazaki de kurmancı de mana zeki diyorum kesuk yani zav bakulu zav mavajmi akıllı hu rın xebetiyanı şükürün xebetiyanı mayı merdmanı unasiyan avan zirek eğer cini bu van zireki ucarana çekiyi

vraşta yani yapay zekayı Türkiye mağazazaki cirevani zirekiya vraş diye. Kurmacı belki zirekiya çekri bu. Na babeti ser o ez vazeyen o kesi bir kere çıra na babeti uçinti na babeti ne u köyte ama vajme belki yani zaf ne u me buji ama gori zaf içiyen ne u köyte ama vajı hayatı kuma hayatıma timi ma eşneveni na ta bu ta televizyonandı videoyandı vatuma yu çi tema şekeni timi na çekuye ena ena goşma zirekiye vraştiye yu dünyaya hatta unavani yu dünyaya neve dana desbekerdeni babet ama hin azav zuan sere yani zirekiye vraştiye seni eşkena tesiri xebatanıman zuani zuanıma bir kere mario avantajı ya dezavantajı ne seru ez vazene kısı bir kere o yanjima eşkeni zirekiye vraştiye seba mavajme xebatan oxu seni ma eşkeni bixebetnirim. Nika hete teknik ira az zav nu azirin bir kere detay ne çi teknik işme eğer bu aziri zirekiye vraştiye bir kura eğer pers bir kere na zirekiye vraştiye bir kutçiya mavajme key ama verti yo fikru senin o kotra despekerdi euro çu. Bir peroy maşken vajeri ki yo mavaj mı işlem ya da mavaj mı kırarı yani zazaki kırarı yo işlem o işlemi dijital o yo makine o. Nu makine ne ba, done yani zanayi şekli mabar kerdi. Mabar mavaj mı varı dijital kerdi ninan nano tever. Tabi bir hazaran bir milyonan milyondan bir milyaran zanayiş yazdı. Ne zanayişen yok cadı komken o makineyi mavaj mı zaf gırdı yazdı. Aslı huz yok se yok bilgisi yok kompütür xebit yanı yok bilgisayar xebit yanı la yok sistemi cloud yazdı yok bulut cıravan ya hür yani yok tena mavaj mı xebatı miyane mavaj mı kompütür işimadı ne bilgisayar işimadı ne era teber sebeki yo hatta online esta yo jade yo mavaj mi yo jok jramavani cloud yani hur majravani uja ane peser u ujarışma ne oykan hu ne makine unası zav girdi tabii milyonan bir milyaran mavaj mi saniye de bir milyaran kriyaryan keni u temel o ki ku temel mavaj mı mantığı ku yo mavaj mı istatistik o yani çünkü ci gelen o kamcı mavaj mı hinazaf mümkün bu kamcı o bu göre istatistik ki anı verişime şima göre iyi xebatan kendi tabi ne kan no yo makine o yo o ki tabi derhakı neydi Şimazan zaf çiğeni var. Yani zaf mavaj mı çiğ sansasyonel gibi aslı kodu rastiye hoji çiğne zaf önü mavaj mı ne pıhnayeni yani gırt kerdeni ne pıhnayeni. Yani Tayvan'ın makineyi yok bindi kalikeni işte fişe makineyen onu da era ters sayı falan. Or her timuna benim verdim yok çiğ ne zanı yok çiğ ne kötü hayatıma. Veri ma iyi çiğ sebeke ma nas nikeni o nikeni ma era terseni. Tay oik esti, tay teori esti. Mesela Tayvan'ı ki tabi hayatıma zaf mavaj mı vurnenun. Tayvan'ı ki hayatıma heb, yani rindi ser vurnenun. Tayvan'ı ki nere tepi hayatıma hrabi ser vurnenun. Nu ser zaf münakaşa esti, mavaj zaf senaryo esti. Nu ucim musnenu ki ne senaryoyu mavaj mı ne mavaj mı ne zemi unası yaj mavaj kalı unası ne münakışa unası musnen ma ki nu yoçu zaf mühimu raştacı rindi serbuji xirabi serbuji yo potansiyel koyastu ki nere tepi hayatıma bu vurnu rastiji una ben yani dünyada numune unası asti mavaj mi teknik yo tekniku newe eşken o dünya bınra newera bu vurnu
ma belki eşkeni yani derhek tesirici de ma eşkeni mesela yo numune bideri devru miyanende hani orta çağ var ya devru miyanende o vakti ki matba veci uertici yo tesirhu nasibi çünkü matbara ver kitabı mavacım tena deste tayı oykandı bir tayı merdimandı bir tayı sazgihandı bir mavacım Avrupa'da ya mavacım kutuphane yani manastıran de bir rahat rahat ne kötün deste herkesi yacı tayı kitap zaten horak kadehe bir o ihtiyacı hatta madici nuğuna o rojahlatı miyanın deci ne mavacımın sarayanı Abasyan de bir yani o vakti Mısır'da Mısır'da reyna yani deste saray edip yani normal mavacım şaro adeti normal ne kitab ne kötün deste ne nüvenden yani der hakkı mavacım dünyada der hakkı mavacım merdimiyede der hakkı tarihide der hakkı felsefede der hakkı her şeyde o mavacım peser bir ay şu ilmi ne kötün herkes deste ama matba seken matba ne kitabı kirdi vla yani matba o yo makine yo örüm mar belki zav basitin o ama seba arıcı yo uyku zav pilbi yo teknoloji zav pilbi bnesi bi kitabı mavacım bi vla kötü deste bi zav yani kötü deste merdiven hatta zav rahat açar niyay zuanan binen normal mavacım zav yeninan latin ki yaji orojolat miyanendi bu Arap gibi ama kötü zuanan binancı o zuan binan deci nüştiş ve cevherti velhasıl kelam dünyada yo tesir oku zaf pil bi ki ne babeti ne vare beri münakaşa kerdeni yo devru ne ve da despe kerdeni yani mavacım ki devru modern bine xebatan unasya fikri ne ve ne vare mavacım tahayyül kerdişi dünya ne var ama yani tahayyül kardeşi dünya ne var ama vajm vıraştı şey yev sistemi beni xebatan desbeker cir ama van için vane devre roşun bir ayşi roşun bir ayşi devre roşun bir ayşi be xebatan u nasi bir teknik u nasi desbeke oyku vıraştı zireke vıraştı jiyaz bağırken aki aynı senin matba devre miyanende yo tesirhu pil biyo komeli sera mavacı dünya sera merdimi sera yo tesirhu zaf pil biyo övrüji nera peji mat hena despeki cide nera peji yo tesirhu una zaf gird bu boke dünya bu vurnu çıra çünkü yo nu makine mavacımın zaf kırarı ki ma bir saatten vakt kudani bir rojan vakt kudani yani her babete de mavacmin o uvarı tıbbi de bu mavacmin uvarı tekniki de bu uvarı mavacmin makine de bu uvarı fezayı de bu yani zah uvarayan de hatta mesela xebatı oykesti kuantim esti isero xebat esti yani fiziksel o mavacmin ne xebatan de kare merdimi zaf kenret yani bir rojan bir aşman xebatik bir rojan bir aşman eni kerden o cira yu netice vijinu siyani makineydi bu saatten bir rojan eşkeni ne o ilk bir kerdeni ne xebat bir kerdeni yani kare merdimi mavacmi zaf kenu sıvık no yu hetra o ilk tanı merdimi mavacmi hani vaxt tanı merdimi kare merdimi ken o ilk merdim eşken o ki merdim eşken o ki ne xebatan hu zav lez avver beru avver şeyş kura şimazanı yu o ki kuyasdu yu lez kuyasdu lez herkes şunu benu kat ama nu be siyane mavacım o ikti zirekiye vıraştı yedi kat be kat nu lez hina benu zedi zav problem yası bir kişime temaşa kerdu yani televizyonandı videoyandı mavacımı kanser seru, teyin üyeşik nini zanıtenin nan seru, zaf xebat yastı, zaf vaxt yeni, girişime zaf ihtimalan bineri tever, zaf mavacımı senaryoyan bineri tever, zaf xebatanı binan bineri tever ki cira yu netice verici ama siya zirekiye viraştı yedi, no bilezen enuca hatta tay nüyeşi yanı nikara mavacmi oyk vineni nikara mavacmi çari vineni
Aynı çi derheke xebatan uzay dici benu. Zaf ci yani binan dici, zaf varan dici. Ma bine yani ki zirekiye vıraştığı her kişi şuna o ki hu kena hira. Uvarı hu kena hira. Tabi euro hina despeko. Euro ma vajmen no teknoloji hina hani ma despekici deri. O tayçici bes nikeni, tayçici kim nikeni, hatta enerji rama vajme, hatta depo kerdişi zanayışra, doneyenra yu sinur estu, yu oyuk estu. Mesela öğrü indi, verim mesela 1 megabayt bir, öğrü terabayt bir, nekaz zegabayt veji. Yani her roj çiyo ki, kunu mavajme uvarı dijitali. Yo fotoğraf, yo mavajme video kışma oncani. Yacı yo, yani çiyo zaf mavajme basit ki, telefonandı ya da kompüteran, yacı kompüterandı ma vrazeni, ma kıytikeni. No pero bar beno, yo cahide kıydı beno. O uca, mavajmi yok kırar irade, yok işlem rader baz beno. Euro belki nu teknoloji euro hina mavajmi lezho hina mavaj tayo ama meşne meşte büro yaji ama yok de demo ama yok zaf kılmdı ne reji yok çare vineni o ez bavurken isarji yok xebat es ez bavurken dem zaf kılmdı nam mesela ji zaf oyk bena. Zafret hal bana o yo devru seri mavaj mı seri ma yo devru ne vedir ma haşarını çi niye ma eşken ne seni bi xebetne ma fayda xuçiyo yani bilhassa mavaj mı zazaki seru yani zon seru çi çoy ki xuben çi fayda xuben her çi ver yo sistem unasi astu mesela ne ka melkişme zafşi xebetno yo ez ujara des bir kere mesela mavajmi motoru cigerayişi yani arama motoru var ya motoru cigerayişi mavajmi interneti yo mavajmi Google Google translate estu eğer yani açar ne işi Google açar ne işi eğer şimdi boyneri ujan za zuan esti belki set ponca zuan hani hata örü Barbie şimdi ki yuvçi nüşt mavajmi Türk'ün nüşt ama cadde Açarının İngiliz ki yazım avajım zobina zuan kışma bunu ise ama cadde açarının zonu bin. Ne motoride ne motoride o iki esto kurmacı esto ama çehefke zazaki hina deni kötü. Çıra kurmacı de kötü yazı zazaki deni kötü. Ece yazışma avajı ne şirketi tabi yok şirket o avajım Google ne şirketi evnen kamcı zuandı kamcı zuandı. Çent done yani veri var ya done ya zanayış bar beno. Eğer mavajme yo oyki kuestu yani yo sünür hu yo kota kuestu eğer izuani de mavajme zaf hani xebati beni uari dijitali de mi zaf xebati esti zaf xebati enu nüşteni yaci video enu onteni yo mavajme oyki kuestu. Yok çalıki ya esta uca izuani de izuani mavacı kendi doğru tabi seru yok xebat bena yani 1 milyonan çekui gore ve zuanane binan açar niyene mavacı mı hani kurmancı belki yok milyon 1 milyon çekui belki nazede ez tam hatta teknik iranı zana ama zana ki 1 milyonan çekui 1 milyonan cümle yani ne cümleyi mavajim standart esti gori her zuan aynı yani inan oykeni inan barkeni yok hebat bu nasip bana badene o makine inan yani şima mavajı cümleyen danışın aslında iş yani danışın aslında iş bu makine makineyi çekuyan nano tever gori istatistik yere yönetice vecanu o herke izuan edin mavajim done barbi o hende mavajı kukenu ken oranında yani kenu mükemmel. Mesela ilk kurmancı veri hrabin bir İngilizce yeni mi veri zafranını bir hrabin bir ama sebeple bir seran İngilizce mesela es doğuca o zaf doneyi esti zaf mavajı mı hani bir İngilizce peki roji bir milyonan zanayış hani barbeni gori oji hu vera vera kenu mükemmel mesela İngilizce ne kadar zaf zafrındı Türkçe zafrındı İyi kurmancıcı veri hırabın bir ama hani teçimi açar neyini ve önenici falan zavveş ne açar neyini ama ne
ne rojan peynan de yo embaz embaz yo karma bi yo musname raştaji raştaji oyuk zaf zaf aver şiyo yani açar ne şu kurmancı zaf zaf aver şiyo eğer bu naşvaro hani hina ben orund ne ka imma zazaki ji germa yo çiyo nasibi kiri yani no te ma maseru mendu maji eğer yani bunu seri mesela ne kadar biz azaki eğer ma bunu seri WhatsApp'ta ya da yani binan de yani dijital oykan da ma bunu seri ma oyk bir kere ma donayan var bir kere yani ma vaj uca yo veri akışı var ya her iki işi donayan oyk bu zuanı madde o vat ma eşkene zazaki diji yo haber şey şu bu nasıl bir kere? Kat ne bu? Hani bir kere mavajmi listeye motorane açarnayışı mavajı Google yazıyı binan ki zuan imajı bir kere mavajın liste. Yani nu o ikte nu var dijitalde çekişi marka itker vindirini ben yani be set ser derbazı bu o veri yocadı maneno o done yocadı maneno. O vindirini ben övürüm belki ma eğer bir eşki zuanı kuma ma, bari o ilk bir kere varı dijital bir kere yor xebatı unası esti varı zazakire eğer ma bişkin naz zede bir kere o vat zuanı ma varı dijital dici eşken bucuyu şima zanı zuanı ma tey sebeben ra övürü beni telikeydir o vera vera kesikerde hukuk benizledi nefşe neve numuseni numuseni nu sebama yev avantajı yev dünya u nasi be fikir yeri goştari hecai belki o vakti ma zedini mendu ez vera vera ma yeni yeni peyniye programı hu ez vazena ki yani ni oykan oku ma bidir ar vera vera yo dünya o nasıl hayal bir kere ki o zaf dürünüyor yani belki panser belki şeser belki yine acı rövez nazana mesela zuanın bir tamami hali bana yani öyle mesela ma İngiliz'in musen ya da zuan oku bir musen ki ma şehri dünyada bir geri rahat bir geri yaşayan fan bir geri ama yo devru nasıl yani o ki edi mesela zuanın nimanena yani yo yo mavajme bir yo makine yacı meşnu biri hani şimdi telefonu koyduk istik yani mavajın spontane yani aynı vakti aynı dakikada açarına iş eşkönü börü kerdeni. Buna bu fikir dedik ki goş şimdi de yo cihaz estu goş mavajme yo Vietnamiz de yo cihaz estu şimdi zazaki kesik yani o Vietnamki eşnavenu o Vietnamki kesikano şima zazaki eşne wene edi yani yo hacete musayşi zuanan o ik numan yani. Ezo bina mesela hatta perverdeyi rakışma bir fikir yeri hani evri zuanan devletten esni mesela nam mesela hina zaf ma weşfam kani evri mesela zuanima resmini yo neno kabul kerdiş perverde çinu hek nedanima çiyo zuanı mavajmi resmi yaji devlet esni yaji zuanı bini esni nu o işi vera vera dariyen uye. Eğer tabi tamamen bırnane ama eğer nu ne uye ki ne mavaj metodi veş beri xebetnane. Yani seba o zuanani zuanani seyma ki mavaj mami inkar kerdiş yaji yo heka kuçina ya heka perverde içine aslı kodi yo hacetu zaf mühim oki geri masera bekibidi. Tabi nu ne nu o maneki mişaş fan mekeri nun neno o maneki perverde edi oyku yani bi kıymeto ne perverde hinacı zaf bi kıymeto buna bi fikir yeri eğer ma vacimi ki internette dijitalde ya zireke vıraştıydı ma zuanı ku zaf aktif bir kereci eğer normal kesikerde ku çim bi o ben yo zuanı merdi ama var dijital destu nika mesela Google'da estu zuanı unasi merdi estu latinki estu mesela latinki merdi yo öğrenin kesikerden ama uca estu imajı zuanıma ben una yani hatta ki kesikerde okum Çin bu hatta ki mavajmi yani o mavajı yo yo mavajmi şarı hu yani şarı zuanı Çin bu mecuyu o vat zuan öykünü ben
زوان نخلیسیانه تینا به زرکیه براشتینه تینا سبا اکتیف کردیش ما هینا ولا کردیش ما باجم جاندار کردیش زوانی ما اشکنه سنی جرا استفاده بکنه یعنی ابابت سرس قسکنه نکه ما حتا حقا خویا پرورده میگر کنه مثل زف میوما زوان ما چهف که چیم بیایش را وین بیایش را نخلیسیانو ما اشکنه سه بکره پلکی ما اشکنه نو او ایک سنی بخبت نیره نه زرکیه و راشتی سبا زوان خو سنی بخبت نیره گوشتاران مارا پیشنیازمو اویو شما یو ویدوش بونجری بزازاکی مثلا بار بکره نوزا فایده خو بینو مثلا ما واجمه شما دوان اینکه هرکس دستی اوی کستو تلفون استو شما که انده دوانده کوچه انده کلمه استه تینا کلمه نه گنج ما خورت ما یو مثلا قسی کنه یو یاش یو کار کنه شما هنده زف ویدوان اونجه نه وینه نه بله زف ویدو اونجه نه کنه بار نی ویدوان که مثلا شما زوان ما ده بانجری زوان ما ده ما واجم هینا زده مثلا وانیا دیجیتال ایچریک یوریتیمی یعنی براردشه ما واجم تدعیه براردش تدعیه دیجیتال یعنی نه که شما ما واجم زده بکره او زو بینا مثلا شما به اشکی ایرو مثلا نشتشو نشتشو وندشی زازا که هند زور نیوم مردم بو موسو بلکه اولی سیستم مناسب بینه یعنی به اوی که زیرکی به خباتان زیرکی ورشتی خبات او ناسیج بینه شما اشکین زفرایت بو موسیری اما زو بینا شی کتاب زافو اوی که زافو مردم که بو ازو اشکینو مثلا نشتشو وندشی زوان خود بو موسو او شما مثلا به اشکی به زوان خودی زوان خودش من نشتن خوب بونی سری ما واجمی واتساپ بینو جهن بینند بینو یعنی یو اوی که خوب بون وار دیجیتل دی ما واجمی یو حرکت نه زوانی بو بون او وقت راشت اجین زفزا فایده خوب بینو قد چیک دست مرا نینو ما اشکنی نه چیان بکریم نه روژان پینان ده ما با زیرکیه ورشتی نه روژان پینان ده یو فرهنگ و جزوازه نیجی بدرش ناسنه نه فرهنگ زازاکی یعنی نجی یو خبات زیرکیه ورشتی هم آواجمه وات فرهنگ وات یو گروبا خبات زازاینا که بسرانو نه فرهنگ سره یعنی سوزلوک سره خیبیتیانه به هزاران به دست هزاران چکی مواجم هم قید کردی هم ورسیون اینا مواجمه چه حتی سیورگ بود چه حتی لیجه بو هینی بو وارتو بو درسیم بو هر حتی همچه نینان سرف خیبیتی و یو چو ستاندارد یو زون ستاندارد ویت ویرتی پروگرامان من ورنند ما بسیجی کردیم یو فرهنگ نا گروه بستو فرهنگ واتی نو فرهنگ او انستیتوی کردیج رینا یو خبات و ناسیکی بزازاکی سرون من این بازان زفزا سپاس کنین و نه ده فرهنگ جی این بازان یو گروبه این بازان که ما این را جی عرف قوچ و ویسل یلدز هن را ما او این بازی بینی که دستگ دو نه خباتان دجا گورید ما پرون را سپاس بکری که یو فرهنگ و ناسی ایدی وار دیجیتال دی استو شما اشکنی بار بکری یعنی تلفن خود یا کمپیوتر خود بار بکری اوجا مثلا شما اشکن بونسی تای چکوی استی اوجا یعنی اینتراکتیف شما اشکن فکر خوب بونسی یا ما واجن یو چکوی استا اما فرهنگ دی چین شما اشکن چکوی بونسی ری بایر شاوری یعنی نجی داخل ما واجم خبات وار زیرکی ما چند بشک زون خو وار زیرکیه ده بنو هوا مثلا زی مواج منه فرهنگ زو بنا خبات چه استه اور بلکه نبار نیبی تای احوال ما استه زانا مواج من پرورامان ورناسی سر و خبتین سبا زازاکی ما این ارزاف زا سپاس کنی اگر نه خبات ورناسی زده بی وار اوی که دیجیتال ده او وقت مثلا زاف رن بر ما اشکنی بنا بفکری رو یو ویدو ما اشکنی به زازاکی تماشه بکری چونکه یعنی نه هوالی ونگ سر رو جخی بیتینه ما واجم نو ونگ جی یعنی اینو دا یعنی ونگ زازکی جی اینو دا یعنی
یو چیش ما اشکنی بزازه کی گوشتاری بیکری یا جی بزازه کی تماشه بیکری آورده نه سناریو آورده یعنی ما باش موی که زف نزیدی ممکنه یعنی اگر ما سر بخی بیتی و ما اشکنی یو فیلم اشکنی بزوان خو مثلا تماشه بیکری او وقت امکانه اوناسی اوناسی زفی بلکی زف دور نه یعنی هیره چار سران ده اگر طبیعی و خبات اما او سر بر ببو ما اشکن یو وقت نزده ده زوان خو هر وار دیجیتال ده بیوینره بی فیلمان سر بکره بی قصه بکره بی بوانره بونو سره نو بنیجی مواجم دست مادرو ایرا شما را رجا کنه شما نا بابت سر بفکری و اگر شما بشکی هر چی خو ما واجمه هنوانی یا پایلشم پاره کرده شان خو ویدیو ان خو اویکان خو نوشتن خو واره دیجیتال ده ونگ خو اویک بیکره زفرن بن بنو او ونگ ما اوجا ماننو اورو خورا اونا اینو حساب کردنی مثلا وانه که زوانه که ما واجمه واره دیجیتال ده استه یعنی ای زوانی ما واجمه زوانه که جویانه اینو حساب کردنی و زوانه که وارد دیجیتال ده چینه اورو ماره یو آمانجو که ما زوانه خوب بکره وارد دیجیتالی اورو ما رشت پینیا پروگرام خو گوشترمان هجای روژا بینه یعنی ده هفته ده ری استو پروگرام ما هفته نه گرومانجو هفته بین ری نه زازاکیو ده هفته را پی ما ری نه این وقت پیا بینمه حتی نو اوچا وشیو سلامتیو رندیده بمانیره.

Beyin Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen 20. Kürt Konferansı ikinci gününde devam ediyor. Konferans, Avrupa Türkiye Yurttaş Komisyonu Başkanı ve Norveç'teki Bergen Üniversitesi'nden Karianne Westerheim'in açılış konuşmasıyla başladı. Westerheim, konferansın kuruluşundan bugüne siyasi değişimler ve katılım biçimlerini anlattıktan sonra Türkiye'deki son barış ve demokratik toplum sürecine de değindi. Brüksel'de düzenlenen 20. Uluslararası Avrupa Birliği, Türkiye Orta Doğu ve Kürtler Konferansı'na mesaj gönderen A.P. Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü sahibi Kürt siyasetçi Leyla Zana, ortak mücadelenin hedefinin Kürt halkının varlığını, siyasal taleplerini ve statüsünü demokratik ve eşitlikçi bir anlayışla güvence altına almak olması gerektiğini belirtti. Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen 20. Kürt Konferansı'nın ikinci oturumu, Orta Doğu bir dönüm noktasında jeopolitik değişimler, demokratik dönüşüm ve barış arayışı başlığı altında yapıldı. Konferansta konuşan Doğu Ergil, demokratikleşme olmadan barışın kalıcı koşullarının olmayacağını söyledi. DEM Parti HDP'nin kuruluşunun 14. yıl dönümünü kutladı. Açıklamada, HDP'nin tüm baskılara, siyasi operasyonlara ve kapatma tehdidine rağmen demokratik siyasette ısrarını sürdürdüğünü vurguladı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yeni anayasa çalışmalarının sürdüğünü belirterek 1 Ekim 2026'nın sürecin başlangıcı olabileceğini söyledi. 2028 seçimlerinin Mart veya Nisan ayında yapılmasının büyük ölçüde netleştiğini ifade eden Uçum, çözüm sürecine ilişkin MGK kararının da yıl sonuna kadar alınabileceğini kaydetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi dünkü yağışlarda kentin Beykoz gibi bazı noktalarında metrekare başına 242 kilogram yağış düştüğünü bildirdi. İBB, bunun 1985 yılından bu yana kaydedilen en yüksek değerlerden biri olduğunu paylaştı. İBB'ye göre yağış nedeniyle birimlerine toplam 6937 ihbar ulaştı. Kentte yağan sağanak yağmur nedeniyle birçok bölgede olumsuz durumların yaşandığını belirten İstanbul Valiliği, okulların yarın da tatil olduğunu belirtti. İstanbul Valiliği Kağıthane Sadabat Parkı yanında bir kişinin cansız bedeninin bulunduğunu, böylece yağış nedeniyle yaşanan can kayıplarının 3'e yükseldiğini, kayıp 4 kişiyle ilgili çalışmaların da sürdüğünü açıkladı. İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağışla birlikte meydana gelen sel ile ilgili soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşanan olayların tüm yönleriyle araştırılacağını duyurdu. Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi, Ekim ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Verilere göre, Ekim'de açlık sınırı 49.809 lira, yoksulluk sınırı ise 125.744 lira olarak belirlendi. Cezaevlerindeki infaz ertelemelere karşı açıklama yapan Tuayder, Batman temsilciliği, hukuksuzluğa son verilerek cezaevlerinde bulunan tüm tutsakların özgürlüklerine kavuşmasının sağlanması çağrısında bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Halk TV'ye kayyım atanması, basın yayın organlarının hesaplarının erişime engellenerek sansür politikalarının yaygınlaştırılması Mersin ve Rize'de protesto edildi. TMOB'a bağlı 3 meslek odası yayımladıkları ortak açıklamada güvenli gıdaya erişimin temel bir hak olduğunu vurgulayarak çocuklara okullarda ücretsiz yemek sağlanmasını ve tarımsal politikaların değişmesini talep etti. Rojin Kabayiş'in şüpheli ölümünün ikinci yılında yürüyüş düzenleyen Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencileri, delillerin eksiksiz incelenmesi ve gerçeğin ortaya çıkarılması çağrısında bulundu. Yürüyüşe çok sayıda öğrencinin yanı sıra DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varlı da katıldı. İzmir'in Çeşme ilçesinde Pınar Güneş, YU ve AM tarafından ateşli silahla vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Pınar Güneş yaşamını yitirdi. Ankara'da 25 Ocak 2010'da evinde kesici aletle katledilen Sevgi Aslan'ın cinayetine ilişkin davanın 5. duruşması Ankara Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma ertelenirken şüpheli Ömer Aslan'ın tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Van'ın Özalp ilçesine bağlı Gözdeğmez mahallesinde bulunan, kırsal alanda koyunları otlatan 14 yaşındaki Muhammed Mehdi Dinler, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Oyun yazarı Cuma Boyunkara'nın Türkçe ve Kürtçe tiyatro oyunlarını içeren kitapları yeniden yayınlandı. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa ve Konferans Liglerinde karşılaştıkları takımlar ile bu akşam karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Suudi Arabistan'ın Najran ve Jazan kentlerinde patlamalar

0: Büyük Ortağı Sosyalist Parti'yi seçim yarışında önde gösterdi. Diğer anketler ise Faşist Vox ile Müttefiki PP'nin olası koalisyonuna işaret ediyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği'nin 2028-2034 dönemini kapsayan bütçe teklifini ne sürdürülebilir ne de kabul edilebilir sözleriyle eleştirdi. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ocak 2025 ile Eylül 2026 sonu arasında 125 binden fazla şüpheli, kolera vakası ve salgına bağlı 3644 şüpheli ölüm kaydedildiğini bildirdi. 2026 Nobel Barış Ödülü sahibi Navi Pillay, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze'deki savaş suçlarından dolayı yargılanması çağrısında bulundu. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Reklamlar. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
5: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. TAP Gıda Güvencesi, Mirit Gıda Kalitesi ile 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
6: Tarihle iç içe bir lezzet yolculuğuna çıkmaya ne dersiniz? 3 katlı modern mekanımızda kuzu ciğerin tazeliği, kuzu sarmanın sırrı ve saç tavanın büyüsünü tarih kokan sur içinde mutlaka tatmalısınız. Dumanı tüten ızgaralar ve zengin menümüzle canı ciğer ocakbaşı. Tarihten gelen lezzet. Hazreti Süleyman Caddesi, sur içinde.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Bu bir yeniden iletimdir.
8: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her perşembe saat 17'de Beng Radyo'da. Sağlık Saati programı başlıyor.
9: Radyo dinleyicileri. Bugün 15 Ekim Perşembe günü sizlerle tekrar beraberiz. Biliyorsunuz Sağlık Saati programı Veng Radyo frekanslarında her hafta Perşembe günü saat 17'de sizlerle beraber oluyoruz. Her hafta farklı bir konuk ve konuyla sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Sizlerin sorularına yanıt vermeye çalışıyoruz. Diyarbakır ve Mardin için frekanslarımız 95.0, Şanlıurfa için 87.8.

0: Adıyaman için 93.50, Muş için 96.50. 0532 489 74 24 nolu WhatsApp hattından bizlere mesajlarınızı iletebilirsiniz. Mümkün mertebe sizlere yanıt vermeye çalışacağız. Sizden ricam, mesaj yollarken hangi ilden yazdığınızı da yazarsanız seviniriz. Bugünkü konuğumuz Sayın Profesör Doktor Mustafa Akif Sarıyıldız, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı. Bugün bel ve boyun fıtıklarında girişimsel işlemlerle ilgili detaylı konuşacağız. Sayın hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Mithat Bey.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür
0: hocam?
1: Ederim. Sağ olun.
0: Hocam, kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Kendinizi tanıtabilir misiniz?
1: Ben Profesör Doktor Mustafa Akif Sarıyıldız. 17 yıldır Diyarbakır'da yaşıyorum. Şu an Bover Hastanesi'nde fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı olarak görev yapmaktayım. 2003 yılında İstanbul Tıp Fakültesini bitirdim. 2009 yılında Bezmi Alem Üniversitesi'nde ihtisas yaptım. Ve 2011-2012 yıllarında Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde girişimsel ileri iğne teknikleri konusunda bel ve boyun fıtıklarında bir süre çalıştım. Ve uzun yıllardır bu bölgede görev yapmaktayım.
0: Hocam, teşekkür ediyoruz bize değerli vaktinizi ayırdığınız için. Başlayalım hocam. Hocam, şimdi konumuz bel ve boyun fıtıkları. Peki bu bel ve boyun fıtığı tam olarak nedir? Neler oluyor vücutta? Omurgamızda hangi değişimler oluyor?
1: Bel fıtığı da boyun fıtığı da benzer mekanizmalarla çalışır. Bunu bel fıtığı özelinde anlatalım. Boyun fıtığı da hemen hemen buna çok benzer bir yapısı var. Omurgamız diskler ve kemiklerden oluşmakta. Bu omurlar arasındaki diskin yerinden ayrılıp yırtılıp siniri sıkıştırmasıyla ortaya çıkan bir durumdur. Omurgamızdan çıkan sinirler sıkıştığında çok şiddetli bir bacak ağrısıyla hasta bizlere başvurur. Aslında çoğu zaman bel ağrısıyla değil, sağ ya da sol bacağa vuran ağrı şikayeti ön plandadır. Tabii ki tek başına ağrı da değil, bu uyuşma, karıncalanma, hatta son dönemlerde hastalık ilerlediğinde bir kuvvet kaybı da buna eşlik edebilir. Genel semptomlar bunlar. Daha sorun olarak ortaya çıkan problem kesinlikle bacak ağrısıdır yani. Ve siyatik ağrıyla da çok karışır. Hasta bunu bir siyatik sinir ağrısı gibi algılar. Çok doğru. Çünkü zaten belden kaynaklanan sinirler siyatik siniri oluşturuyor bir süre sonra.
0: Evet hocam. Peki hocam, toplumda her bel ve boyun ağrısı fıtık mıdır? Bahsettiniz işte bu ağrılardan.
1: Şimdi bel ve boyun ağrılarının önemli bir nedeni fıtıktır, fıtıklardır. Fakat bunu genel olarak %10-15 gibi söyleyebilirim. Tabii farklı yaş gruplarında farklı oranlar var elbette, ama örneğin özellikle 20 yaş altındaki bel ağrılarında hastada sabah tutukluğu, sabah ağrısı ve gece ağrısı varsa burada ön planda inflamatuar bel ağrıları, yani iltihaplı romatizmalara bağlı bel ağrıları düşünülmeli. Fakat daha ileri yaşlarda da durum şöyle biraz değişiyor. Hastada bel ve bacak ağrısı oluyor, ancak bu yürümekle artan bir bel ağrısına dönüşüyor. Burada da fıtık artı kireçlemenin birlikte yaptığı kanal darlıklarını ön planda düşünebiliriz. Ama elbette romatizmal hastalıklardan tutun bir takım ciddi maligniteler'de, yani kanserlerde bile bel ağrısı olabilir. Çok geniş bir yelpazede bel ağrısı olabilir. İç organlardan yayılan ağrılar bel ağrısı yapabilir. Ama genel olarak polikliniğimize gelen hastalarda kireçlenmelere bağlı ağrılar, fıtıklara bağlı ağrılar, bir de en çok bu romatizmalara bağlı ağrıları görüyoruz belde de boyunda da.
0: Peki hocam, gün içerisinde oluşan bu ağrılarda kas ağrısı ya da işte fıtık ağrısını nasıl ayırt edebiliriz? Bu konuda ne söylemek istersiniz?
1: Şimdi günlük pratikte hastalarıma, dinleyicilerimize ben şunu öneririm. Eğer bir ağrı sizi gece uyandırıyorsa bir hafta 10 gün bir ilaç kullanmanıza rağmen geçmiyorsa 2. Ve yapısal semptomlar yapıyorsa, örneğin kilo kaybı, iştahsızlık ve bu bel ağrısına eşlik eden başka semptomlar varsa, örneğin ağız yarası, genital yaralar, bunlar bile bazı romatizmaların işareti olabilir. Yani bir farklı bulgular varsa bel ağrısı dışında ve bir hafta 10 güne rağmen geçmiyorsa ve bir de gece uyandırıyorsa, tabii ki bir an önce hekime başvurmanız gerekir.
0: Evet hocam. Hocam, bel fıtığı ile boyun fıtığının belirtileri arasında ne gibi farklar var?
1: Şimdi Bel ağrısı, bel fıtığı, bel ağrısı ve bacak ağrısı ya da uyuşma, karıncalanma ya da kuvvet kaybıyla seyreder demiştim. Boyun ağrısı da benzer şekilde boyun ağrısı ya da kola vuran ağrı, sağ kola ya da sol kola vuran ağrı. Bununla birlikte uyuşma, karıncalanma ve kuvvet kaybı eşlik edebilir. Fakat önemli bir ayrım var bana göre. Bel fıtıkları omurilikten çıkan ikinci nörona, yani ikinci sinire basar. Fakat boyun fıtıkları omuriliğin kendisine baskı yapabilir. İşte omuriliğin kendisine baskı yaptığı zaman hasta da bunu dikkat etmezse, kontrol altına almazsa, vücudun sinyallerini dikkate alıp da bir hekime başvurmazsa bir süre sonra boyundan aşağı bütün sistemi bozabilir. Kaslarda katılık, spastiste dediğimiz bir katılık ya da sertlik meydana gelebilir. Yürümesini bozabilir. Örneğin ciddi boyun fıtıklarında hasta düğmesini bile ilikleyemeyecek kadar kollarda hareket fonksiyonunda ince motor fonksiyonlarda bozukluk ya da bir takım zaaflar gelişebilir.
0: Evet hocam. Peki hocam, bu fıtık toplumda hangi yaş gruplarında daha sık görülür? Gençlerde mi?
1: Tabii ben girişimsel ağrı tedavisi bir yandan konumuz. 12 yaşından 92 yaşına kadar şöyle düşünüyorum, yıllar içinde beline iğne yaptığım ve fıtık içi ya da epidural enjeksiyon yaptığım vakalar mevcut. Ancak en çok etkilenen grup fıtıklarda aktif grup, yani hayatın içinde, yaşamın içindeki aktif grup. O halde şöyle diyelim, 30-50 yaş daha sık. Zaten 60 yaşından sonra iş biraz bel fıtığından kanal darlığına dönüşür. O zaman bulgular biraz daha topallamaya döner. Yani hasta şunu der bu sefer: 60 yaş üstü hastalarda bel fıtığına kanal darlığı eşlik ettiği için hastalarımızın tipik bulgusu şudur. Hani böyle bir şey varsa da yine dikkatli olalım. Hocam ben 200 metre gidiyorum, oturmak zorunda hissediyorum. Ya da 300 metre gidiyorum, yani camiye giderken 3 kere oturuyorum ama oturunca tamamen düzeliyorum. Fakat fıtık ağrısı böyle olmaz. Oturunca düzelmez. Uzansa da ağrı devam eder çoğu zaman o baskının etkisiyle. Yani bunun ikisini birbirinden ayırmak lazım. Kanal darlığı biraz daha yaşla birlikte artan bir sorun ve yürürken sadece ağrı yapan bir problem ve iki bacağı birden çoğu zaman yayılır ve sık sık oturma ihtiyacı duyar. Buna vitrin bulgusu ya da biz tıpta nörojenik topallama deriz.
0: Evet hocam. Peki hocam, uzun süre böyle masa başında oturmak veya telefona eğilerek bakmak, bu tür şeyler fıtığa neden olur?
1: Tamam, şimdi bunları da biraz izah edelim. Bu da güzel bir soru. Hem bel fıtığı için hem boyun fıtığı için bu konuyu ayrı ayrı izah edeyim. Boyun fıtığı için yukarıdan başlayalım. Başı öne eğerek iş yapmak. Bu evet. Telefon olur, kitap olur, örgü olur, dolma olur. Hepsi de, yani bir hasta ne yapıyorsa kafayı öne eğip bunların tamamı sorun teşkil eder. Kafayı öne eğerek bir şey yapmayacağız, bu birincisi. İkincisi, bir yerde özellikle yolculuklar için söyleyebilirim. İki büklüm boynu bükük uyumak doğru değil. Yolculuklarda dikkat etmelerini öneririm. Yüzüstü yatmayı çok tercih etmeyiz. Yan ya da sırt üstü yatsınlar hastalarımız. Bir de erkek hastalar için. Erkekler çünkü bir takım tehlikeli sporlarla daha çok uğraşıyorlar. Örneğin boyun fıtığı var. Halı sahada maç, top çarpabilir. Denize balıklama atlamak. Bu konularda dikkat edilmesi gerekir. Bele gelince, öne pozisyon bel içinde, boyun içinde tehlikelidir. Belden öne eğilerek iş yapmak, bunu bizim halkımız genelde biraz yanlış anlıyor ve öne eğilerek spor yapmayı fıtığa iyi gelir zannediyor. Evet. Tam tersi, fıtığı büyütecektir. Öne eğilerek spor, mekik çekmek doğru değil ciddi fıtıklarda. Ufak tefek fıtıklarda yarım mekik olabilir ama ciddi fıtıklarda öne eğilmeyelim. Ağır kaldırmayalım ve uzun uzun oturmayalım. Bakın, bütün uzun yol şoförleri bel fıtığı hastası, bu uzun oturmalarıyla ilişkili. Özellikle kamyon ve otobüs şoförleri, benim hani hastalarımdan, günlük pratikten örnek veriyorum, çokça uzun oturmalarda fıtığın arttığını, büyüdüğünü görüyoruz. Hapşurmak, öksürmek fıtığı büyütebilir, ona çok dikkat etsinler. Kilo fıtığa hiç iyi değildir ama kilo en çok dizde kireçlenmeyi artırır. Hani burada kısaca o bilgiden de bahsedeyim.
0: Evet hocam. Hocam bir sorumuz var bir dinleyicimizden. Merhaba Veng Radyo dinleyicileri demiş ve Mustafa Hoca'ya selamlar. Hocam selamlar var dinleyicimizin.
1: Biz de ona selamlarımızı iletiyoruz.
0: Boynumdaki ağrı, kolumdaki ağrı ve uyuşma fıtıktan mı kaynaklanıyor demiş. Bundan nasıl emin olabilirim?
1: Şimdi tabii ki fıtıktan kaynaklanıyor olabilir. Burada hekimin bir muayene etmesi gerekir. Fakat boynu arkaya doğru büktüğünde bu ağrı artıyorsa kanal daha da daralıyordur. veya yana doğru büktüğünde bu ağrı artıyorsa kanal daha da daralıyordur ve sıkışma artıyordur. Eğer boyun hareketleriyle artan bir uyuşma ağrı varsa bu çok büyük ihtimal fıtıktan kaynaklanıyordur. Evet. Fakat kola vuran uyuşmalarda şunlara da dikkat etmek gerekir. Uyuşma bir sinir kök basısı belirtisidir. O halde eğer bir hastada kola vuran uyuşma varsa boyun fıtığından tutun ta aşağı kadar sıkışan bütün sinirler bakılmalıdır. Örneğin karpal tünel sendromu, yani elde bilek kanalında ya da dirsekteki kanallarda sinirler sıkışabilir. O zaman da uyuşma yapabilir, uyuşmayla hasta gelebilir, ağrı da yapabilir elbette. O açıdan bu tip durumlarda evet bunların semptomlarını biz bilsek de bir profesyonel hekime tabii ki görünmeliyiz. Kuvvet kaybı en son olan bulgudur. Evet. Çünkü kuvvet kaybı vücudumuzun sinirleri kuvvet kaybına daha dirençlidir. Motor zaaf en son olur. Yani kuvvet kaybından bahsediyorum. Onu hiç beklemeden hekime başvurmalarını öneririz. Evet.
0: Bunun üzerine hocam bir soru daha soralım. Uyuşma, karıncalanma ve kas güçsüzlüğü ne zaman tehlikeli bir belirti haline gelen bunlar olur?
1: Uyuşma, karıncalanma ve kas güçsüzlüğü her zaman tehlikelidir. Yani kas kuvvet kaybı varsa acaba şunda mı olsun, şunu da bekleyeyim mi demenin bir anlamı yok. Ama uyuşma, karıncalanma her zaman tehlikeli bir bulgu olmayabilir. Örneğin özellikle hanım hastalarda psikolojik uyuşmayı da çok sık görüyoruz ve orada sadece antidepresanlar veriyoruz ya da günlük yaşam aktivitelerinde dikkat etsin, daha mutlu bir insana dönüşsün gibi öğütlerimiz oluyor. Sporla uğraşsın diyoruz vesaire. Ama uyuşma, karıncalanma özellikle boyundan başlayıp tüm kola, tüm parmağa kadar yayılıyorsa tabii ki bu da önemli bir bulgudur.
0: Evet hocam. Bir sorumuz daha var hocam. Merhabalar demiş, selamlar. Hangi spor türü bel fıtığına daha iyi gelir? Ben fırsat buldukça haftada 2-3 gün yüzüyorum, iyi gelir mi demiş bir dinleyicimiz.
1: Bu da önemli bir soru. Şimdi toplum içinde yine bazı galatı meşhurlar var. Hani doğru bilinen yanlışlara deriz biz bunu. Yüz, bol bol yüz, hele sırt üstü yüz çok iyi gelir gibi. Bu yanlış bir bilgi değil. Ancak şimdi yine polikliniğe gelen hastalardan, yani günlük yaşam verisiyle kitap verisi aynı değil. Hasta iyi bir yüzücü değilse, sırt üstü yüzmeyi de bilmiyorsa kendini havuzda çokça sakatlayabiliyor. Daha da kötü olup gelebiliyor. O halde evet, yüzme iyi bir spordur ama nasıl rahat yüzüyorsak lütfen öyle yüzelim. Yani toplumda da bu yüzme sporunu profesyonel bilen kaç kişi var ki? Pek çok hastamız hiç bilmiyor. Yüzebilir, yüzmeyi öneririz ama nasıl rahatsa öyle yüzsün. Çok soğuk havalarda soğuk havuza girmesin ama yüzme uygundur. Diğer sporlar, yürüyüş uygundur. Ama burada da özellikle ciddi fıtıklar varsa günde 45 dakikadan uzun yürüyüş ben çok önermiyorum. Günde 40-45 dakika zaten yeterlidir. Yine büyük fıtıklarda kültür fizik anlamında önereceğim sporlar belden bükülmeli olmadan, hani core stabilizasyon dediğimiz, yani bel ve karın kaslarını güçlendirici, ama tabii bunu profesyonel destek almak lazım, onu bize sormalı ya da bir fizyoterapiste danışmalı, belden bükülmeden egzersiz yapması daha doğrudur. Kabaca şunu da son olarak söyleyeyim bu soruya cevap olsun diye. Belden öne arkaya bükülerek egzersiz yapmak, hele ciddi bir fıtığınız varsa lütfen doktorunuza, fizyoterapistinize bu işi sormadan yapmayın.
0: Evet hocam. Hocam, fıtık oluşumunda genetik yatkınlığın, fazla kilonun ve hareketsiz yaşamın rolü nedir hocam?
1: Fazla kilo zaten etkili olduğunu söylemiştik. Çünkü özellikle erkek hastalarda kilo önde birikir. Kadında tüm yağ tüm vücutta birikirken erkekte göbek çevresinde birikir. Bu da öne doğru bir kuvvet uygular. Öne uygulanan kuvvet fıtığı daha çok yük bindirir. O halde ne kadar kilo, o kadar fıtığa yük binecek, o kadar diski bozacaktır. Hareketsiz yaşam, uzun süre diskler hareketsiz kaldığında diskin kanlanması bozulur. Diskin kanlanması için, zaten kanlanması olan bir yapı değil, kanlanması çok zayıftır diskin. Disk hareketle beslenen bir yapı olduğu için tabii ki hareket olmazsa olmaz. Hareketsizlik tüm vücudu bozar. Yalnız burada doğru egzersiz yapmak lazım. Hareketsizlikten de kastımız şu, yani bir yerde saatlerce oturmayın. Uzun oturmak fıtığa kesinlikle kötü gelir. Gece uzun süre uyku pozisyonunda kolay kolay fıtığa bir şey olmaz. Ama örneğin yoğun bakımda birkaç gün yatan hastamızda bile tüm vücutta yaygın kireçlenmeler olduğunu görüyoruz. Hareketli bir yaşam olmalı, doğru egzersizler yapılmalı. Profesyonel destek alınmalı bu konuda. eksik kalan bir şey oldu mu soruyla ilgili?
0: Yok hocam.
1: Genel kurallar bunlar.
0: Hocam şimdi fıtığı konuştuk da şimdi gerçekten bu her fıtıkta ağrı yapıyor mu?
1: Bunu araştırmalar üzerinden örnek vereyim. Örneğin yakın zamanda okuduğum birkaç tane makale var. Örneğin şöyle izah edelim. 100 tane hastayı hiç beli ağrımayan hastanın MR'ını çekiyorlar. 40 yaş civarı hastalar bunlar. 40 yaş civarında hiç beli ağrımayan insanları da neredeyse %40-50'sinde fıtık var. Bu ne demek? O halde fıtık, buradan yola çıkarak şunu söylüyoruz. Her fıtık ağrı kesinlikle yapmıyor. Ve biz her gördüğümüz o ufak tefek ağrıya da zaten fıtık demiyoruz. Bizim fıtık hastası dememiz için hastada muhakkak bulgu olması lazım. Yani semptom olması lazım. O fıtık o siniri sıkıştırması lazım. Sıkıştırmıyorsa da diske bağlı yani diskojenik bir ağrı olması lazım ki biz buna fıtık ağrısı ya da fıtık hastası diyelim. Yani tam tersi ağrıların büyük bir çoğunluğu fıtık kaynaklı değildir. Çoğu zaman fıtık ağrı yapmaz ve ağrısız fıtıklar 40 yaş üstü toplumun %50'sinde var diyebiliriz evet. Kabaca. Bir de boyunla ilgili de şunu ekleyeyim. Bana yine günlük pratikten oranlar vererek söyleyeyim bunu. Boynum ağrıyor, boynumda düzleşme var, boynumda fıtık var diyen hanım hastaların, özellikle hanım hastalar diye vurguluyorum. En az %80'ine diyorum ki sizin fıtığınız falan yok. Boyun düzleşmesini zaten genellikle ben hastalıktan çok sayan bir hekim değilim. Bunlarda biraz sorguladığımızda hastalarda şunu görüyorum. Psikolojik ağrı paternleri var. Yani diş sıkıyorlar. Gece uyku bozuklukları var. Pek çoğunda migren türü ataklar var. Şimdi bu üçlü çok önemli bir üçlüdür. Migren türü baş ağrısı, diş sıkma ve uyku bozukluğu varsa yaşadığınız boyun ağrısı kolay kolay fıtıktan değildir ya da genellikle fıtıktan değildir. Bu gerilim tipi psikojenik bir boyun ağrısıdır. Burada da belki psikiyatriyle görüşmek, yaşam evet. tarzı değişiklikleri daha doğru olur kanısındayım.
0: Hocam güzel, o zaman şimdi bu tür problemlerden de bahsettiniz. Bazen işte baş dönmeleri, ondan sonra dediğim gibi kulak çınlamaları falan. Bunları şeyden fıtıktan nasıl ayıracağız hocam? MR görüntüsü tek başına yeterli midir?
1: Hepsi bir bütün. Hastanın şikayetlerini dinlemek lazım. Bu arada kulak çınlaması da kolay kolay fıtıktan olmaz. Yani kulak çınlamasının sebebini hala tam bilmiyoruz ve tedavisi tam yoka yakın diyebilirim. Pek çok KBBC uzman, bu konunun profesyoneli hekim arkadaşımı da gönderiyorum bu hastalarımı. Kulak çınlamasına doğru düzgün bugün için tıpta bir tedavi yok. Elbette yapabildiklerimiz var. Ama hastaların yarısına bir çözüm bulabildiğimiz kanısında değilim. Bu hem fizik muayene hem MR'daki bulgular hem hastanın bize anlattıkları, bunların üst üste her şeyin örtüşmesi lazım. O zaman diyoruz ki tamam, senin fıtık problemin var. Bu baskı MR'la da muayene bulgularında da senin şikayetlerinde de uyumludur. Elbette uyumsuz bir şey olduğunda bu konuyu araştırıyoruz. Daha derin bir analize giriyoruz. Daha ileri tetkikler istiyoruz. Ve hastanın sorunu neyse o soruna yönelik tedavi veriyoruz evet. hastaya.
0: Hocam sorular gelmeye devam ediyor. Programa yoğun bir ilgi var. Değerli Veng Radyo dinleyicileri, 0532 489 74 24 nolu WhatsApp hattından bizlere mesajlarınızı iletebilirsiniz. Diyarbakır ve Mardin için frekanslarımız 95.0, Şanlıurfa için 87.8, Adıyaman 93.50, Muş 96.50. Kanalını yeni açan, radyosunu yeni açan dinleyiciler için söyleyeyim. Konuğumuz Profesör Doktor Mustafa Akif Sarı Yıldız, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı. Hocam soru şöyle diyor. Veng Radyo'ya teşekkürler böyle bir program yaptıkları için. Mustafa Hoca ve Mithat Hoca'ya selamlar. Sorum şu diyor, hangi hareketleri yapmam, hangi hareketlerden kaçınmam gerekiyor? Günlük yaşamda bu arada ben masa başı iş yapıyorum demiş. Zaten söylediniz.
1: Ya aslında bunlara bahsettik ama yine de izleyicimiz için çok kısa bir yeniden üstünden geçelim. Boyun fıtığı varsa kafayı öne pozisyona almayacağız. Yani kafa öndeyken iş yapmayacağız. Kafa mümkün mertebe ortada duracak. Koltukta boynu bükük uyumayacağız. Özellikle yolculuklarda başa darbe gelmeyecek. Yüzüstü yatmayı çok tercih etmeyeceğiz. Bazı izometrik egzersizler var. Onu belki hani izometrik egzersiz diye yazsalar o pek çok platformda çıkabilir. Ya da orada profesyonel birine sormakta fayda var. Bel fıtığı içinde belden öne eğilmeli. Hani mekik gibi ya da namazın rükûsu gibi egzersizler çok doğru değil. Belden öne eğilerek lütfen egzersiz yapmayın. Ağır kaldırmayın, uzun uzun oturmayın. Çok oturmak fıtığı, hele sabit oturmak, hele böyle dengesiz oturmak, yarım saatten uzun oturmaları hiç tavsiye etmiyoruz. Dik belinizi destekli bir şekilde çok az arkaya yaslanarak oturabilirsiniz. Ama yarım saatte bir şöyle bir dolaşıp 5 dakika sonra tekrar oturma pozisyonuna geçebiliriz.
0: Hocam güzel bir soru gelmiş. Merhabalar demiş. Bizim topluma neden herkeste bel fıtığı var? Cem Yılmaz'ın dediği gibi bel fıtığı fakir hastalığı mı? Teşekkürler demiş.
1: Bel fıtığı fakir hastalığı değil. Zenginlerde de sıkça oluyor. Yani büyük o zenginlerin gittiği pek çok hastanede de her gün onlarca bel fıtığı ameliyatı yapıldığını biliyorum. Bel fıtığının genetik faktörleri var. Bu aileden geçen bir takım faktörler. Hem disk yapısının bozuk olmasıyla ilişkili, hem de bazı ailelerde kanal çok dar. Bakın, kanal darlığı önemli bir konu. Eğer sizin anneden babadan gelen kanalınız darsa, fıtığınız küçük bile olsa çok şiddetli ağrı olur. Ama geniş bir kanala sahipseniz fıtığınız büyük de olsa ağrı yapmayabilir. Tabii ki gelir düzeyi düşük insanlarda, böyle inşaatta çalışanlarda, ağır kaldıranlarda bu da sık gördüğümüz bir problem, ama ben özellikle bunun zengin fakir diye ikiye ayrılmasını çok doğru bulmuyorum. Her türlü hastamız, her türlü ekonomik, sosyoekonomik ya da kültürel seviyesi farklı hasta gruplarından da bel fıtığı olabilir. Bunun sebepleri hem genetik yapıdır hem ters harekettir.
0: Hocam güzel. Şimdi fıtıklardan konuştuk hocam. Şimdi asıl konumuza gelelim. Fıtık olduğu işte kimi hastalarda şey korkusu var, işte ameliyat olmayayım. Şimdi ameliyat olmayan hastalar için işte bu spinal enjeksiyonu, iğneyle tedaviler, ilaçlı tedaviler. Bununla ilgili biraz konuşalım. Hocam bu spinal enjeksiyon nedir?
1: Şimdi spinal enjeksiyon nedirden evvel ben hemen şunu kısaca bir izah edeyim. Bu ileri girişimsel iğne teknikleri, yani ameliyatsız fıtık tedavileri, ameliyata dört dörtlük ameliyat gereken hastalarda uygun değil. Yani bir hastanın çok ciddi kanalı daraltan bir fıtığı varsa, kanalın %60-70'i kapalıysa ve bu hastada bacağında kas kuvvet kaybı yapmışsa bu hasta ameliyat olmak zorunda. Israrla ameliyattan kaçarsa hastamız, o zaman bunun bedelini maalesef ayağında kas kuvvet kayıpları, kısmi felçlerle öder. Bugün gelen bir hastadan bahsedeyim. 75 yaşında, boyununda o kadar ileri bir fıtık vardı ki omurilik artık iltihaplanmış. Son bir yıldır yürüyemez hale gelmiş. Bu hastaya girişimsel ameliyathanede iğneli bir tedavi olmaz. Ben hastayı çok hızlı bir şekilde ameliyata refere ettim mesela. Yani burada ameliyattan ısrarla da kaçın demiyoruz kimseye. Doğru zamanda doğru tedavi yapılması gerekiyor. Tabii ki ameliyat çok iyi bir şey değil, ama ameliyat sonrası da bir sürü hastada başka başka sorunlar ortaya çıksa da bazen ameliyat olmaya mecbursunuz. Ne olur güvendiğiniz bir doktora bu konuda güvenerek gerekirse ameliyata girin. Ama tabii burada biz ameliyatsız tedavileri konuşuyoruz. Ameliyatsız bu girişimsel tedaviler hastaların büyük bir çoğunluğunu ameliyat olmadan kurtarabilen ileri iğne teknikleri. Evet. Bu ileri iğne tekniklerini yine ameliyathanede yapıyoruz. Bunu kabaca üçe ayırarak devam edeyim. Birincisi epidural iğne teknikleri. Buna halk arasında nokta atışı yöntemi de deniyor. Bu epidural iğne tekniklerinin birkaç tipi var. Ama en etkili olanı transforaminal teknikle yaptığımız, direkt sıkışan sinir kökünün üzerine girdiğimiz, kanalın içine girdiğimiz bir iğne tekniği. Çok hızlı bir şekilde ağrıyı hafifletip %85-90 hastada güzel cevap aldığımız bir teknik. İkinci bir teknik var. Diskin içine yaptığımız iğne ya da ilaçlar, disk içi ozon nükleoplasti yapılabilir ya da radyo frekansla nükleoplasti yapılabilir ya da lazerle nükleoplasti yapılabilir. Bunları tabii detaylandırabiliriz ama ben önce bir ana başlıkları anlatmak istedim. Hı hı. Bir de radyo frekans dediğimiz bir yöntem var. Yani bir epidural teknikler, iki disk içi teknikler, bir de radyo frekans uygulamalar. Radyo frekans uygulamalarda siniri modüle ediyoruz ya da yakıyoruz. Arkada bir sinir var, çok kireçli hastalarda, yaşlı hastalarımızda, 60 yaş üstü hastalarımızda yaptığımız. Onu yakıyoruz bazen. Ona biz medial dal bloğu deriz. 80 derecede sinir dokuyu koagüle ediyoruz. Ya da daha sık yaptığımız ağrı olan sinirin tam üzerine radyo frekansı, bu sefer yakma dozunda değil, 40 derecede daha düşük ısı vererek sinir ağrı yapmaz hale getiriyoruz. Yani modüle ediyoruz bir nevi. Sinir ağrı hissini çok fazla beyne iletmez hale geliyor bu sayede. Ana teknikler bunlar.
0: Tamam hocam. Hocam tam bunun üzerine bazı sorular da var. İyi yayınlar demiş bir dinleyicimiz. Bel fıtığı ameliyatsız iyileşebilir mi? Ameliyat olup da tam iyileşen birini görmedim demiş. Ben de korkuyorum, bel fıtığı ameliyatı olayım. Bu arada Urfa'dan selamlar demiş. Tam konuştuğunuz üzere işte.
1: Ameliyat olup da iyileşen hasta elbette çok. Fakat az önce söylediğimi tekrar edeyim. Burada hastanın ihtiyacı neyse onu yapmak lazım. Eğer hastanın ameliyat olup da tam iyileşen elbette var. Ameliyat olup da sorun yaşayan da bir sürü hasta var. Şimdi aslında izleyicimizin sorusuna bilimsel cevap verelim. Bu konu, bel fıtığı ameliyatları konusu bütün dünyada ciddi bir problem. Hala tıbbın başarısız olduğu alanlardan bir tanesi. Evet. Onun için bakın, başarısız bel cerrahisi diye bir tanım var tıpta. Bu başarısız bel cerrahisi tanımı, neredeyse hiçbir hastalıkta böyle bir tanım yok. Yani bu şu demek, ya o kadar çok hasta bel fıtığı ameliyatından muzdarip olmuş ki, o kadar çok başarısızlık olmuş ki, ABD verisini söyleyelim. Yani Amerika'daki istatistikler şunu söylüyor. 100 hastanın 20'sinde ciddi sorunlar var bir sene içinde. Fakat bir grup hastada ameliyat olmazsa hasta felç kalır. Yani böyle durumlarda veya idrarını yapamaz ya da büyük abdestle ilgili sorunlar yaşar. Böyle durumlarda ya da yürümesi bozulur. Bu tip durumlarda ameliyat şart, başka çare yok. Yani ikisi de kötü de daha mantıklı olanı seçmek zorundayız.
0: Aynen.
1: Yoksa biz de ben ameliyatsız tedaviler yapan bir hekimim ama zaman zaman ameliyat gerekebilir. Bunu da güvendiğiniz hekime güvenerek o işlemi yaptırmanız lazım.
0: Çok da risk almamak lazım değil mi?
1: Tabii, bilimsel yönü güçlü bir hekime güvenerek işi yaptırmak gerekiyor.
0: Bir soru daha hocam, zaten cevapladınız, yine söyleyeyim ben. Dinleyicimiz yazmış. Merhaba, ben Zeki, belimde fıtık çıkmış, oturunca yerden kalkmakta zorluk yaşıyorum. Gittiğim doktor ameliyat önerdi ama ben ameliyat olmak istemiyorum. Hocamın önerisi nedir diye zaten cevapladınız aslında.
1: Tabii ya, şimdi hani şundan da bahsetmek isterim. Aklıma zaman zaman başka konular geliyor. Ekstürüde, yani patlamış bel fıtıklarının, hastalarımız hani bu konuda çok da endişeli de olmasın bir yandan ama bazı sinyalleri iyi değerlendirmemiz lazım. Hani bir güzel haber vereyim. Vücut patlamış bel fıtıklarında özellikle, yine bilimsel veridir, hemen hemen %40'ı kendi kendine küçülebiliyor. Fakat bu kendi kendine küçülsün diye beklemek de bazen başlı başına bir sorun olabilir. Kendi kendine küçülecek ya da küçülmeyecek fıtığı ancak bir hekim bilebilir. Yani orada yine hekimin doğru yönlendirmesiyle bu iş anlaşılır. O nedenle ameliyat ya da ileri iğne teknikleri yapılmadan evvel doğru değerlendirme, bilimsel yönü güçlü bir hekim tarafından, etik bir hekim tarafından doğru değerlendirme çok kıymetli.
0: Hocam 3 defa belimden fıtık ameliyatı oldum ama şimdi hiç iyileşme olmadı, çaresiz kaldım hocam demiş Delal Hanım.
1: Şimdi işte bahsettiğimiz konu bu aslında. Peş peşe pek çok ameliyata giden bir süreç başlıyor. Aslında yine bir hastamın cümlesiyle söyleyeyim. Hocam ben bir kere ameliyat oldum bel fıtığından ve çıkmaz bir sokağa girdim. Tam olarak cümle bu. O sokaktan çıkmak biraz zor olabiliyor. Çünkü bir kere ameliyat olunca ameliyatlarda kalıcı bir deformasyon belde gelişebilir. O da tabii birinci ameliyatı hastamız muhakkak mecbur kalarak olmuştur. Kas kuvvet kaybı ya da bir felç riski görerek hekim arkadaşlarım onu ameliyat etmiştir. Ancak ikinci ameliyat ve üçüncü ameliyattan sonra yine bir önemli konu, konunun detayları bunlar. Ameliyatlardan sonra her şey yolunda bile gitse fibroz doku, yani postop yapışıklık, ameliyat sonrası yapışıklık dediğimiz bir konu var. Bu da hastalarımızda bazen fıtığın kendisinden bile çok kötü ağrı yapabiliyor. Tabii değerlendirmek lazım bunu, bu yapışıklık dokusu mu, yeni fıtık mı? Bu gerekirse kontrastlı MR'lar çekip muayene edip burada sorunun ne olduğuna bakıp bazı ileri iğne teknikleriyle de o yapışıklık dokusunu, eğer çok çok geç kalınmadıysa, bazı enzimler bırakıyoruz tam o yapışıklığın içerisine ve o yapışıklık dokusu gerileyebiliyor. Burada tam konuyu bilmek lazım. Bir de tabii bir insanın hayatı boyunca bel fıtığından defalarca ameliyat olma lüksü yok. İki kere, üç kereden sonra zaten genellikle ikinci ameliyatlardan sonra vida ve plakla sabitlemek gerekebiliyor. Bir fiksasyon gerekebiliyor. Fikse olmuş dokularda iğne tedavileri biraz daha etkisi daha az. Bunu da bilmelerini isterim. Hiç ameliyat olmamış, dokunulmamış dokularda iğne tedavilerinin, yani belden ileri iğne tedavilerinin cevabı daha iyi.
0: Evet. Hocam sorularımıza devam edelim. Hocam bu enjeksiyonların temel amacı ağrıyı azaltmak mıdır, yoksa fıtığın kendisini de ortadan kaldırabilir mi?
1: Bu da önemli bir soru. Şimdi hastaların %90'dan fazlasında ağrıyı azaltır. Fakat hemen hemen, bakın yine çok önemli bazı bilimsel araştırmalardan bahsedeyim. Benim de bu konuda tabii uluslararası mecrada yayınlanmış yazılarım var. Bu ileri iğne tekniklerinde başarı %70 civarıdır, %75 civarıdır hatta. Nükleoplasti tedavisiyle fıtığın küçülme ihtimalinin çok yakın bir yayınlanan bir makalede okudum. %62 olarak okudum. Yani nükleoplasti de aslında abartıldığı gibi bir tedavi değil. Burada yine etik ve bilgiyle donanmış bir hekim devreye girmek zorunda. Hangi fıtığın ne kadar küçüleceğini ve hangi fıtığın ne kadar bu tedavilere cevap verdiğini hekim muayene ettikten sonra, MR'ı inceledikten sonra anlayabilir, aşağı yukarı anlayabilir. Tabii ki hiçbirimiz tam anlayamayız. Bir de bel fıtığı hastanın günlük yaşam aktiviteleriyle çok yakın ilişkili bir durum. Diyelim ki iğne yapıyoruz, hasta 3 ay sonra bazen yine aynı ağrıyla geliyor. Hastanın bir hapşurması bile fıtığı büyütebiliyor. Aslında bel fıtığıyla uğraşmak bir hekim açısından da çok kolay bir şey değil. Hasta açısından elbette daha zor. Ama bunun tedavisi de biraz karmaşık ve çok katmanlı. O nedenle iğne tedavileri evet etkili. Fakat doğru hastayı seçmek, doğru hastaya doğru endikasyonla doğru işlemi yapmak orada biraz daha hekimin becerisiyle ilişkili işler.
0: Evet hocam. Her bel ve boyun fıtığı hastasına spinal enjeksiyon uygulanabilir mi?
1: Uygulanmaz tabii ki. Hepsine asla olmaz. Şimdi burada spinal enjeksiyon tedavileri için bazı önemli benim kriterlerim var. Birincisi, hastada çok ciddi bir kanal darlığı olmamalı. Eğer çok ciddi bir kanal darlığı varsa, kanal darlığı dediğim şey fıtık artı kireçlerden bahsediyorum. Kireç parçalı, kireçli bir fıtıksa, bazı fıtıklar patlasa bile içeriği jel ve su açısından çok zengindir. Jel ve su açısından zengin fıtıklar küçülmeye meyillidir ve iğne tedavilerine çok güzel cevap verir. Ancak tam tersi bir fıtıksa, kanal darlığı yapmış kireçli bir fıtıksa, o zaman iğne tedavilerine genellikle cevap vermeyebilir. Ayrıca bir hastada idrar ve büyük abdest yapamama gibi idrarı mesanede birikir, yani idrar kesesinde ittiremez. Bu ne demek? Mesane fonksiyonları bozulmuş, yani idrar kesesi fonksiyonları bozulmuş anlamına geliyor. Ve kas kuvvet kaybı ileri derecede bozulmuşsa. Biz bunu poliklinikte mesela hızlıca parmak ucu yürüyüş yap, topukta yürüyüş yap diye bakarız. Eğer bu şekilde bir kas zaafı varsa, tabii ufak tefek kas zaafları akut dönemde ağrıya bağlı da olabilir. Ciddi kas kuvvet kayıplarında ve idrar gaita inkontinansı gibi durumlarda iğne tedavilerini genellikle önermeyiz.
0: Evet hocam. Hocam spinal enjeksiyonlar için hangi ilaçlar kullanılıyor? Kortizon ve lokal anestezik.
1: Ha, içerisinde ne var değil mi enjeksiyonların? Şimdi eğer lazer ya da radyo frekansla yakıyorsak, o zaman tabii ki ilaç kullanmıyoruz. Orayı yakmış oluyoruz. Ama tabii ben bunları kombine yapıyorum. Tek başına değil. Radyo frekansla yaksam da ilaç kullanıyorum başka bir alana. Yani bir alanı yakarken öbür tarafa başka bir ilaç kullanıyorum. İlaç kullanımı şu şekilde: diskin içine çok küçük dozlarda, daha doğrusu miktar olarak küçük ama biraz 27-30 gama Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi, ozon koyabiliyoruz. Bu ozon çok ilaç gibi değil, bir çeşit oksijenin O3 formu bir gaz. Ama belden sinir kanallarına enjeksiyon olarak yaptığımız serum fizyolojik, uyuşturucu, kortizon Ve bir de biz doğru yerde miyiz diye görmek için boya, yani kontrast madde. Bu aynısını MR'da da kullanırız çoğu zaman. Zararlı bir şey değildir. Çok düşük dozlarda kullanıyoruz. Yine hastalarımızın aslında bu sorudan bunu da cevap vereyim. Hocam belime kortizon mu yapacağın sorusu çok anlamlı bir soru değil. Çünkü evet, hastanın kaygısını elbette anlıyoruz. O bilmiyor olabilir. Belden koyduğumuz kortizon çok düşük dozlarda bir kortizon. 20 mg kortizon genellikle önemli yan etkiler yapmayacaktır. O açıdan hiç endişeleri olmasın. Bu kadar düşük doz kortizon kesinlikle güvenlik sınırları içerisindedir.
0: Tamam hocam. Hocam Ahmet'ten selamlar demiş. Korse kullanmak, masaj yaptırmak veya bele boyuna çektirme işlemi yaptırmak faydalı mıdır? Ben kışın genelde korse kullanıyorum demiş bir dinleyici.
1: Tamam, üçünü de ayrı ayrı cevaplıyorum. Korse ile başlayalım. Korse ufak tefek fıtıklarda hiç önermiyorum. Ama ciddi fıtıklarda çelik balenli değil, çelik baleni olmayan, ince, sırf beli üşümesin diye korse kullanabiliriz. Çok fazla korse kullanımı bel kaslarını zayıflatacaktır. Önerdiğim bir şey değil. Ama bir daha tekrar ediyorum. Böyle ufak soğuk havalarda ince bir korse kullanılabilir. Masaj açısından genellikle bir sorun yok. Ama şu kütletme çektirme işi çok büyük bir sorun. Yani ne olur komşunuza ya da bu işten anlamayan, geçen hafta gelen bir hasta mahallenin tavukçusuna belini çektirmiş mesela. Böyle komik şeyler de var. Yani tavukçudan tavuk alınır. Tavukçudan yumurta alınır. Evet. Fakat bel çektirilmez. Sağlık tavukçuya emanet edilmez. Lütfen asla çektirmeyin. Tamam, bazen çekilir de bize sormadan çektirmeyin. Büyük fıtıklar, ekstrüde fıtıklar çektirmeye uygun değildir. Çok daha kötü bir şekilde bugün bile, inanın bugün Kahramanmaraş'tan bir hastam geldi ve belini çektirme sonrası bir ay önceki fıtığı çok güzel. Biz ona baktık, Maraş'tan ta buraya kadar zahmet etme, hele bir MR'ını gönder dedik. Baktık fıtık gayet uygun iğne tedavisine. Geldi bugün yeni bir MR çektik, fıtığı patlatmış. Dedim ki Allah aşkına ne yaptın? Hocam dedi, ben birine kendimi kütlettim. Yani sağlığınız herhangi birine emanet edilecek kadar kıymetsiz değil diye düşünüyorum.
0: Hocam demiş, bel ve boyun ağrısı çeken vatandaşlarımıza ileride daha büyük sorunlar yaşamamaları için vereceğiniz en önemli 3 tavsiye ne olur demiş Ahmet'ten Selma.
1: En önemli 3 tavsiye, asla öne eğilmeyin, ağır kaldırmayın, hayatınızda hep neşe olsun. Çünkü pek çok ağrı psikolojik faktörlerle de ilişkili. Boynunuzu öne eğerek iş yapmayın. Bir de sigara içmeyin diyeyim. Sigara her şeye sorun, bele de sorun olur zaman zaman.
0: Evet. Selamlar demiş. Hocam bende boyun düzleşmesi var. Belde fıtık var. Sol ayağım bazen uyuşuyor. Karıncalama oluyor. Şimdi tedavisi mümkündür. Şimdiden teşekkürler demiş İhsan Bey.
1: Boyundaki düzleşmeyi konuşmamın başında da söylemiştim. Boyun düzleşmeleri genellikle çok şiddetli ağrı yapmaz. Bunların pek çoğu, boyun düzleşmesi zannettiğiniz şeyler genelde gerilim tipi boyun ağrısıdır. Yani strese bağlı ağrı bozukluğudur. Bacaktaki uyuşmayı da evet belli yapar. Beldeki fıtık da genellikle uyuşmanın sebebidir. Ama onu görmek lazım. Tek başına uyuşmaysa, daha ağrı yoksa çok da endişe etmeye gerek yok, ama bir an önce tabii hekime başvursun.
0: Evet. Hocam spinal enjeksiyonlar için devam ediyoruz. Peki hocam, diyabeti, hipertansiyonu ve kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalar için enjeksiyon kararı etkiler mi?
1: Elbette, bu da çok önemli sorulardan bir tanesi. Özellikle kan sulandırıcı kullanan hastalar için bu bir sorundur. Biz o nedenle kan sulandırıcıyı en az 2 gün, tabii kan sulandırıcının tipine göre değişir. Aspirinin 4-5 gün önceden kesilmesi daha mantıklıdır. Fakat bazen hiç kesemiyoruz. Bu konuyu ilgili hekime yönlendiririz. Örneğin kalple ilgili bir sorun olduğunda kan sulandırıcı kullandığını farz edelim. Kardiyolog bize demeli ki evet, bu hastanın 2 gün 3 gün kan sulandırıcıyı kesebilirsin. Ama diyelim ki kesemiyoruz. O zaman bir araya bir köprü tedavi yapıyoruz. O da sorun değil yani. Ama başka bir kan sulandırıcıyla devam edip biz ilacı yapabiliriz. Diyabet için şeker hastalarında çok az da olsa kortizon kullandığımızdan o gece hastanın şekeri yükselebilir. Biz onun da önlemini alıyoruz zaten. Hastayı o gece eve göndermiyoruz. Gerekirse hastanede insülinle vesaire araya girerek onu hallediyoruz. Yani bunlar çok büyük sorunlar değil. En büyük sorun belki kan sulandırıcı. Evet. Onu da zaten önlemini her zaman alırız.
0: Hocam bir sorumuz daha var. Kolay gelsin demiş. Hocam ben Pınar Ateş. Düzenli spor yapıyordum ama belimdeki fıtık patlamış. Ağrısı çok fazla. Serum taktırdım, ilaç aldım. Ameliyat olmaktan korkuyorum. Sizin öneriniz ne diyor hocam?
1: Elbette görmemiz lazım. Girişimsel tedavilerle bu işi çözebiliriz. Ama hastayı görmeden bir şey demek çok zor. Patlamış fıtıklarda biraz daha dikkatli olmamız gerekir. Hastamızı bir an önce görmek isteriz.
0: Akif hocam, zaman çok çabuk geçiyor. Süremizin sonuna geldik.
1: Kaç dakika kaldı?
0: Hocam 1-2 dakikamız var. Son olarak ne söylemek istersiniz hocam bu spinal enjeksiyonlarla ilgili, fıtıklarla ilgili, bel ve boyun fıtığı?
1: En önemli tedavi, en önemli hekimlik koruyucu hekimliktir diye toparlayalım. Hastalarımız ağır kaldırmasın, öne eğilerek iş yapmasın. Yani bellerine, boyunlarına dikkat etsinler. Yapı bir kere bozulunca biz %90-95 hastada çok güzel çözümler buluyoruz, üretiyoruz. Ama bir grup hastada hala kendimizi çaresiz hissediyoruz. Çok üçlü, dörtlü ağrı kesiciler, morfin türü ilaçlar, antiepileptikten tutun da antidepresanlara kadar ağrıyı kesmek için çok güçlü ilaçlar verdiğimiz hastalar var. Onun için lütfen bel sağlığınıza dikkat edin diyorum. Sağlıcakla kalın. Herkese sağlıklı günler diliyorum.
0: Hocam, bu değerli vaktinizi bize ayırdığınız için, bu önemli bilgileri paylaştığınız için dinleyicilerimiz adına size teşekkür ediyoruz. Efendim, bugünkü konuğumuz fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Sayın Profesör Doktor Mustafa Akif Sarıyıldız'dı. Özel Bover Hastanesi'nde çalışıyor. Bir dahaki hafta görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın, iyi günler.

Vein Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen 20. Kürt Konferansı ikinci gününde devam ediyor. Konferans, Avrupa Türkiye Yurttaş Komisyonu Başkanı ve Norveç'teki Bergen Üniversitesi'nden Karianne Westerheim'in açılış konuşmasıyla başladı. Westerheim, konferansın kuruluşundan bugüne siyasi değişimler ve katılım biçimlerini anlattıktan sonra Türkiye'deki son barış ve demokratik toplum sürecine de değindi. Brüksel'de düzenlenen 20. Uluslararası Avrupa Birliği, Türkiye Orta Doğu ve Kürtler Konferansı'na mesaj gönderen A.P. Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü sahibi Kürt siyasetçi Leyla Zana, ortak mücadelenin hedefinin Kürt halkının varlığını, siyasal taleplerini ve statüsünü demokratik ve eşitlikçi bir anlayışla güvence altına almak olması gerektiğini belirtti. Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen 20. Kürt Konferansı'nın ikinci oturumu, Orta Doğu bir dönüm noktasında jeopolitik değişimler, demokratik dönüşüm ve barış arayışı başlığı altında yapıldı. Konferansta konuşan Doğu Ergil, demokratikleşme olmadan barışın kalıcı koşullarının olmayacağını söyledi. DEM Parti, HDP'nin kuruluşunun 14. yıl dönümünü kutladı. Açıklamada, HDP'nin tüm baskılara, siyasi operasyonlara ve kapatma tehdidine rağmen demokratik siyasette ısrarını sürdürdüğünü vurguladı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yeni anayasa çalışmalarının sürdüğünü belirterek 1 Ekim 2026'nın sürecin başlangıcı olabileceğini söyledi. 2028 seçimlerinin Mart veya Nisan ayında yapılmasının büyük ölçüde netleştiğini ifade eden Uçum, çözüm sürecine ilişkin MGK kararının da yıl sonuna kadar alınabileceğini kaydetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi dünkü yağışlarda kentin Beykoz gibi bazı noktalarında metrekare başına 242 kilogram yağış düştüğünü bildirdi. İBB, bunun 1985 yılından bu yana kaydedilen en yüksek değerlerden biri olduğunu paylaştı. İBB'ye göre yağış nedeniyle birimlerine toplam 6937 ihbar ulaştı. Kentte yağan sağanak yağmur nedeniyle birçok bölgede olumsuz durumların yaşandığını belirten İstanbul Valiliği, okulların yarın da tatil olduğunu belirtti. İstanbul Valiliği Kağıthane Sadabat Parkı yanında bir kişinin cansız bedeninin bulunduğunu, böylece yağış nedeniyle yaşanan can kayıplarının 3'e yükseldiğini, kayıp 4 kişiyle ilgili çalışmaların da sürdüğünü açıkladı. İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağışla birlikte meydana gelen sel ile ilgili soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşanan olayların tüm yönleriyle araştırılacağını duyurdu. Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi, Ekim ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Verilere göre, Ekim'de açlık sınırı 49.809 lira, yoksulluk sınırı ise 125.744 lira olarak belirlendi. Cezaevlerindeki infaz ertelemelere karşı açıklama yapan Tuayder, Batman temsilciliği, hukuksuzluğa son verilerek cezaevlerinde bulunan tüm tutsakların özgürlüklerine kavuşmasının sağlanması çağrısında bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Halk TV'ye kayyım atanması, basın yayın organlarının hesaplarının erişime engellenerek sansür politikalarının yaygınlaştırılması Mersin ve Rize'de protesto edildi. TMOB'a bağlı 3 meslek odası yayımladıkları ortak açıklamada, güvenli gıdaya erişimin temel bir hak olduğunu vurgulayarak çocuklara okullarda ücretsiz yemek sağlanmasını ve tarımsal politikaların değişmesini talep etti. Rojin Kabayiş'in şüpheli ölümünün ikinci yılında yürüyüş düzenleyen Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencileri, delillerin eksiksiz incelenmesi ve gerçeğin ortaya çıkarılması çağrısında bulundu. Yürüyüşe çok sayıda öğrencinin yanı sıra DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varlı da katıldı. İzmir'in Çeşme ilçesinde Pınar Güneş, Y.U. ve A.M. tarafından ateşli silahla vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Pınar Güneş yaşamını yitirdi. Ankara'da 25 Ocak 2010'da evinde kesici aletle katledilen Sevgi Aslan'ın cinayetine ilişkin davanın 5. duruşması Ankara Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma ertelenirken şüpheli Ömer Aslan'ın tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Van'ın Özalp ilçesine bağlı Gözdeğmez mahallesinde bulunan, kırsal alanda koyunları otlatan 14 yaşındaki Muhammed Mehdi Dinler, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Oyun yazarı Cuma Boyunkara'nın Türkçe ve Kürtçe tiyatro oyunlarını içeren kitapları yeniden yayınlandı. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa ve Konferans Liglerinde karşılaştıkları takımlar ile bu akşam karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Suudi Arabistan'ın Najran ve Jazan kentlerinde patlamalar olduğu ve Suudi Arabistan'ın Dammam kentinde uçuşların askıya alındığı bildirildi.
Pakistan'ın Peşaver kentinde bir okulun çatısının çökmesi sonucu 28 çocuk ve bir öğretmen yaşamını yitirdi. 40'tan fazla kişi yaralandı. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Rus petrol şirketlerinin ABD'ye dizel sevkiyatına hazır olduğunu açıkladı. Novak, ilk teslimatların ticari anlaşmaların imzalanmasının ardından 2-3 hafta içinde gerçekleştirilebileceğini söyledi. İspanya'da Sosyolojik Araştırmalar Merkezi'nin yayımladığı anketin sonuçları, koalisyonun

0: sahibi Navi Pillay, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze'deki savaş suçlarından dolayı yargılanması çağrısında bulundu. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Reklamlar.
2: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
6: Tarihle iç içe bir lezzet yolculuğuna çıkmaya ne dersiniz? 3 katlı modern mekanımızda kuzu ciğerin tazeliği, kuzu sarmanın sırrı ve saç tavanın büyüsünü tarih kokan sur içinde mutlaka tatmalısınız. Dumanı tüten ızgaralar ve zengin menümüzle canı ciğer ocakbaşı. Tarihten gelen lezzet. Hazreti Süleyman Caddesi, sur içinde.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Bu bir yeniden iletimdi.
8: Bername vaşti şeşma despekeno. Ma bıxeyr goştarane mayer ciyayan. Ez Delal, ez Reyna be bername vaşti şeşma. Eyro rojara roje panşemi saat şeşinare desvereno. Ma bene meymane kiyeşma. İvar başka odare neja ez Delal. Ez disa be bername vaşti şeşma. Eyro jirojan roja panşemi saat şeşan dehdibore. Em dibim mevane mala ve hun luku derebin bername vaşti şeşma eylü ve derebe. Peyam vengu vaşti şan oku madır pare bir kere. Mapya bername ek bir kele cani. Uya iş o kısa kardeş madar bas bir kere. Ma bene vengeşma vaşti şeşma uma bir deyran şimadire. Hoviran Mekere, Ma Veng Radyo'da Berin Tehet. Gohdare Neja, Hun Luku Derebin, Em Jijibo Bername Vaşti Şeşima, Em Licem Uaybin. Her kudiçe dengeme jihereme olandı de, dengeme diçe muşe jimuşe haberdi de, Rehaye uj rehaye berdi de semsure. Hun dengeme ji radyoya venge ji frekansa amedi notu pencan gohtardıkın.

Goştere Mayer Cihayan, peyami hediye diyene, nikama peyama buvanın, nuşto evar baş, ez Binyamin, ve radyora selama kena, ez zef keyfweşa kelamane şara, ez vazena kelame Xeru Abbas, ahin, ez eno kelame varezihu, adar efere peyv kena, nuşto efe koltuk çalışanan de selam bitirki evcanuştu veşike reklam yoku ki kerdu maspasyan yoku kene Binyaminire Mike Deire Xeru Abbas ahin diyarito u varezito adar ikene kerem bir kere ma ena deire piya goştari bir kere ah bir

çi?

Bele gohtarên heja, gohtarvanên veng radyoye, peyame me heye gotiye slaven de sos jibo bername ve ez li benda straneke hediyo xali me heke de arşive de hebe ji kerama xora straneke jibo me ledin bira xemgin lexe straneke xemgin spas dikim her hebin umut em spas yok ha jibo umut dikin em jibo umut o jibo gohtarvanên veng radyoye strana Mikhail Aslan şiye straneke hedi u xoşe em ve strane jiboy ve parve bikin kerem bikin em anha strana Mikhail Aslan şiye gohtar bikin.

0: tek tası kütü bine.
1: Çeme o gine, tey tey tey tey.

Beli guhdare neja disen buverane Gotiye Slav ez Beritan Em bikif xoşite guhdar dikin delale Ez strana rojda vey dil diyariye kalike xoy isa dikim Evar baş Em spasyo xoy jiboy Beritan dikin Em ji deste kalike te radmisin U em Slaven xoyin germ dişeynen Anha jiboy kalike Beritan U jiboy guhdarem veng radyo strana rojda vey dil Kerem bikin em behevdura ve strane guhdar bikin

Çapıl dereje porkeşin nav kandile gerdin zire.

Ali şu beni

Mele gohdare neja disem buwerane peyami me hatiye ji Aydin'e biborine ji Stembol'e Aydın peyam şandiye keke Aydın kurdine zane kurmancı hevjina wi zane bi saya hevjina xo kurmancı hindibe ujmera peyam jidi şeyne em disa spasiyo xaj boy keke xo Aydın dekin gotiye slav ez Aydın ji Stembol'e ji hozan kawaz çeveki tari duxazım ve stranı ji bo hemu gelara dişeynim u ji hevjina xora u ji boy gohtaran ra dişeynim em spasiyo xo dikin ji boy keke Aydın tehin dibi eviye gelek gelek dişteki xoşe ev

İre kava şeveki tari magoştari kert. Mahi dedi yine peyni bernem yok. Peyam yok şmamare reşavute edeyi yok şmamara başte mago dor bu dor perodun. Ne kayo peyam ema bini ki esto ezi bu ani. Merhaba ez Remzi bu Ahmet'i ez klameki jibo birayı hu Ferhat Yaprak o hevala. Hevale dora vi duhazım Onur Çetin soy bese diyari gele kurtekim Slav Urez em spasi yok hiç boy kek yok hevale yok Remzi dekin em jiz jboy birayete Ferhat Yaprak em Strana Sipan Halat a evin o eve kul girtige heme guhtar dekin em jboy wan Vestrane diyari dekin Kerem bikin emanha Vestrane bevdura guhtar bikin.

0: برنامه واشت ششما قديا
1: بو بي يندن إلي
2: راديو وينج

0: mine Azi şu mümin zemi aradı kurma zemi diye kapandır Ağabey çavı kılabış mı teyle çöpül direce po Erkece nav kandile kardan zara gel o be ismi geko dikele
1: Hindeng, jibir nabın Hinsitran, dudul dadı minin Vıksı terken şevi

0: Reklamlar.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Lişahin eğitim sen ya Amede Serledanin Pazdemin Peşbirka Çirokan ya Abdullah Duran Despeker. Serledan ve hatta Siu Yeke Berfembara 2026 bidomin. Encama Peşbirke dede bistüdü diye adari 2027 de eşkere bibe. Jibo hamu şertin Peşbirke, Vindikarın Serile Malpera, Diyarbakır eğitimsen.org bidin. Şahin eğitim sen ya Amede.
3: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
6: Tarihle iç içe bir lezzet yolculuğuna çıkmaya ne dersiniz? 3 katlı modern mekanımızda kuzu ciğerin tazeliği, kuzu sarmanın sırrı ve saç tavanın büyüsünü tarih kokan sur içinde mutlaka tatmalısınız. Dumanı tüten ızgaralar ve zengin menümüzle canı ciğer ocakbaşı. Tarihten gelen lezzet. Hazreti Süleyman Caddesi, sur içinde.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her perşembe saat 17'de Beng Radyo'da.
7: Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Beng Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Beng.

Hinden jibir nabın, hin sıtran, dudul da deminin, vıksı terken şevi.

0: Reklamlar. Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisi'nde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wayne.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
0: Reklamları dinlediniz.

Hinding, jibir nabın. Hin sıtran, dıdıl dıdıminin, vıksı terken şevi.

0: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap Gıda Güvencesi, Mirit Gıda Kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
3: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Reklamları dinlediniz.

0: duvarmış ve hali derine.
1: Radyo Veng, Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Radio Veng. Radio Veng.

boyu hepsen Ez de evina teri gel Düşmen dur ya Ez mamın seni Le havara Dili teri gel ya Evina teke dinav Hesti uçermi min Le hesti teri gel ya Le min nemaye Le min nemaye